seninle sevgili. Ben diyor ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde. Artık içine bak, bence sana

yolundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

Bu kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

gidiş çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da romantik şarkıların seviren sesi Baha bizlerle. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
2: Bu şarkıyı nasıl etti Dantaşçı size?
3: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi, ben bir şarkı yaptım, sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi, yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
2: Çok iyi.
3: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
1: Deşarj Baha Özel, çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konu.
1: Her dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dreamon listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler DreamTürk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas arası. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
2: Hangi kredi? Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
0: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Müziğin enerjisi yükselmeye devam ediyor. Deşarj yeni bölümünde yine dop dolu geliyor. Bu hafta Deşarj'da romantik şarkıların sevilen sesi Baha bizlerle. Samimi sohbeti ve en sevilen şarkılarından oluşan video klipleriyle keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.
4: Bu şarkıyı nasıl etti Dantaşçı size?
5: Şöyle, aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz Gibi'yi Kan'la birlikte okumaktı. Bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi, ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
4: Çok iyi.
5: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
3: Deşarj Baha Özel, Çarşamba saat 14'te Dream Türk'te.

Yes. Oh.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Arası bıçakladım.
3: Ne? Öldü mü?
4: Nasıl yaparsın lan?
3: Hakan Tamal! Kim bu çocuk ya? Neden birden hayatımıza girdi? Benden ne istiyor? Ailemden ne istiyor? Çocuklarımdan ne istiyor? Bizimle derdi ne?
5: Parası bulup getiren sendin.
6: Sahip olduklarının yarısını istiyorum.
5: Neden yapacaktı şimdi bunu?
6: Aras kardeşinin Teoman olduğunu öğrenmesin diye.
7: Kimseye güvenme.
6: Bak o çocuk acayip bir şey. Herkesi alt etsen onu edemez. Seni babası zanneden Teoman. Of, onu düşünemiyorum bile. Babası zannettiği adam ailesinin katili. Sen etrafındakileri yok etmeden var olamazsın.
5: Şu an her şeyi bitirebilirim. Her şeyi.
3: Babası mı? Bırak!
7: Bu evde bana ait olan bir şey var.
0: Daha 17 yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan deşarjı sunar. Via Karavan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın Dream Türk TV ekranlarında başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkes hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Dakikalar sonrasında Deşarj özel bahalı başlıyor olacak. Ekip arkadaşlarım hazır, biz de hazırız. Az önce Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. X ve Instagram'da Dream Türk TV ve Refik Saröz olarak bizi takip alabilirsiniz. Şimdi çok güzel şarkılar kazandırdı 90'lı yıllarda. O şarkılarla birçoğumuz büyüdü. Belki de genç kuşak o şarkılarla dijitalde şu anda yeni yeni de keşfediyor olabilirler. Uzun uzun da detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız ama son dönemde de yapmış olduğu güzel çalışmasıyla da gerçekten 12'den vurdu diyebiliriz. Baha şu anda bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Refik, sen nasılsın?
0: Valla harikayız. Sizi görmek çok mutlu etti bizi.
1: Ben de çok mutlu oldum. Sizleri gördüm. Deşarj oldum arkadaşlar. Valla harikasınız ya.
0: Enerjinizle geldiniz bu arada buraya. Binaya girdiğiniz andan itibaren böyle güzel bir enerji saçtınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Yorduk sizi. Radyodur, 90'lar futbol,
1: olsun
0: falan derken
1: olsun.
0: Böyle
1: keyifle yap, keyifle yapıyoruz.
0: Uzun zaman sonra bulmuşuz Baha'yı. Böyle bol bol program çekmek istedik yani.
1: Çalışalım.
0: Ekip olarak.
1: Benim için çok mutluyum.
0: Çok güzel bir proje var ama en son bir 7 yıl önce bir çalışmanız vardı. Sonrasında böyle bir nadasa mı çekildiniz? Böyle bir Baha bir sessizliğe büründü. Bu sessizlik ne oldu da Unuttum isimli şarkıyla tekrardan bozuldu? Tabii ki bir tarafta siz varsınız, bir tarafta da Tantaşçı var.
1: Evet,
0: onun
1: evet,
0: hikayesini evet. Dinlemek istiyorum. Evet. Tantaşçı ile nasıl bir araya gelindi? Öncesinde tabii ki sanatçı arkadaşlarınız vardı mutlaka.
1: Tabii, tabii,
0: bu kadar
1: tabii.
0: Çok samimi miydiniz? Bu şarkı Tantaşçı'dan mı size geldi yoksa siz mi Tan'ın kapısını çaldınız şarkı diye?
1: İstersen Tan'la ilgili konudan başlayayım ben.
0: Aynen, öyle başlayalım.
1: Refik, Tan, biz Ankara'da yetişmiş müzisyenleriz. Hı hı. Tan da öyle. Geçmişten beri ben hep Ankara'da müzisyenlik yaparken, albüm öncesinde, orada aslında çok samimiyetimiz yoktu. Tabii Tan'ın da o zamanlar albümü falan yoktu. Onlar bizi çok iyi tanıyorlardı ama biz tabii...
0: Mekanda sahne alıyordum.
1: Mekanda sahne alıyordum o zamanlar. Sonra ben albüm yaptım. Biraz da onlardan jenerasyon olarak biraz daha büyüğüm. Sanki böyle Ankara'daki benim müzisyen kardeşlerimin bir önderi gibi gördüler beni. Yani Baha abi ilk çıktı. Benden sonra Kutsi, sevgili Kutsi, o da benim canımdır.
0: Selam, çok
1: Kutsi sevdim. Albüm yaptı sonra filan. Biz hep beraber çalışan müzisyenlerdik. Daha sonrasında Tan tabi hep beni takip etmiş. Yıllar içerisinde, hatta son bir araya geldiğimizde çok onur duydum. Yani abi dedi, biz seni örnek aldık. Yani senin duruşunu, süper. Senin sanata bakış açını, yani magazinsiz sadece işine... işine adapte olarak, yani insani kısmını, yani biz seni çok seviyoruz ve seni gerçekten hep bir şekilde bir tarafımızda tuttuk. Dolayısıyla yaptığımız işlere de bunları yansıttık dediler. Ya bu benim için hayattaki en büyük mutluluk olabilir. Hatta ben sana dedim ki, yok oğlum ben ne yaptım ki? Abi sen dedi, farkında olmadan yaptın dedi. Yani
0: evet, izleyici de şu an öyle söylüyor olabilir
1: çok
0: ama.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle onunla gurur duyuyorum. Yani ve bu tarz müzik yapan, başarıya ulaşmış bütün kardeşlerimle gurur duyuyorum. Çünkü hepiniz biliyorsunuz, bu zor bir camiadır. Yani insanların kendilerini çok doğal yansıtamadıkları, kendileri gibi olmadıkları bir camiadır. O yüzden zaman içerisinde bu birliktelik, zaten stüdyoda birlikte çok zamanımız geçti belli bir süre önce. Orada abi kardeş sarıldık böyle. Nasıl daha sonrasında abi bir şeyler yapalım dedi. Abim yapalım bir şeyler dedim. Aradan belli bir süre geçti. Zaman bu zamanmış Refik.
0: Harika. Klip izleteceğim çünkü o kliple ilgili de detayları konuşuyor olacağız.
1: Tamam, tabii ki.
0: Unuttum. Geçtiğimiz haftalarda siz müzikseverlerle buluştu biliyorsunuz. Harika. Bodrum'da kültür merkezinde çekilen bir video klipti. Çok sakin, çok sessiz. Yani bir tarafta Baha'nın o naif sesini, bir tarafta o Tan'ın o güçlü kaleminden çıkan o güzel şarkının notalarını öyle bize bir barındırmış ki bu ikili. O halde Unuttum'la sizi baş başa bırakıyoruz. Ardından burada olacağız. Detayları öğreneceğiz tabii ki de.

0: Bodrum havası aldık belki de kliple. Yani kültür merkezinin içini görmüş olduk ama o sıcaklık geldi. Yaz bir türlü gelmiyor ya. Gelsin istiyoruz artık o yaz. Bu şarkıyı nasıl iletti Tantaşçı size? O da Siz istiyor muydunuz ondan şarkı?
1: Çok ilginç tabii. Yani şöyle. Aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz Gibi'yi Tan'la birlikte okumaktı. Yani hep artık benim... Bende çok önemli bir yeri var o şarkının.
0: Siz bunun için mi kapısını çaldınız Tantaşçı'nın?
1: Yok, aslında diyaloglarımız öyle gelişmedi. Öyle yani gelişmedi. Kutup'ta Yaz, biz sohbetler sırasında ya abisi Kutup'ta Yaz Gibi beraber okusak mı filan. Abi ne tatlı olur o benim dedi, hayatımda benim hayalim dedi yani. Ne güzel olur bir araya gelsek. Aslında sohbetler böyle başladı. Sonra biz aslında yeni bir şarkı için bir araya gelecekken ben Bodrum'a gitmeden bir gün önce bütün ekip biz Bodrum'da buluştuk. Tan'ın çok güzel bir ekibi var. Evet, o sistemi kuruyor zaten biliyorsun. Hem bahçeden akustiklerle ilgili hem diğer düet çalışmalarıyla ilgili. Ben Bodrum'a gitmeden gecesinde bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
0: Çok iyi.
1: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
0: Peki bu şarkıda size özel bir şarkı mı yaptı yoksa hani bir arada düet olsun diye mi çıkan bir şarkıydı bu? Onu öğrenmek
1: yani
0: istiyorum.
1: Yani şöyle aslında düet olarak...
0: Düet
1: aklımdan geçmiş. Biz şimdi yıllardır hep özlem duyuyoruz ya beraber şarkı söyleyeceğiz.
0: Evet.
1: Yani o bizi düşünmüş aslında. Bu arada tabii geçmişten Tan'ın bir şarkısı daha vardı. Şu an mesajlar da çok inanılmaz. O hep aynı mesajlar alıyorum.
0: YouTube'a girin. YouTube'da zaten yorumlarda Tantaşçı'nın evet. fanı zaten onu öyle bir cımbızla çekmiş ki geçmiş dönemden bir şarkının devamı
1: sana bir şarkı
0: bu
1: daha
0: diye.
1: Yapacağım ve adı Seni Unuttum. Olacak, unuttum seni olacak gibi bir şarkı sözü vermiş Tan.
0: Olmuş ama manifestlemiş mi o zaman acaba o dönemde?
1: Yani çok enteresan. Yani aslında bu olanlar kesinlikle bak tevafuk denen bir şey inanır mısın bilmiyorum. Yani çok. Tesadüf artık insan hayatında çok fazla ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bizi bir şeyler bir araya getirdi. O şarkının o şekilde çıkması, bizim bir araya gelip bu şarkıyı seslendirmemiz. Yani ve ben şu anda TCTVL hemen Tantaşçı prodüktörlüğünden bahsedelim. Ben artık o firmadayım. Süper. Yani Tanlar'la birlikteyim. Bu arada Vanar PM ailesi, sevgili Ahu.
0: Ahu'ya, İlayda'ya, tüm oradaki ekibe
1: evet,
0: ismi
1: bütün,
0: sayamadı.
1: Bütün onun önderliğinde diyelim. Onur, bu arada sevgili Ecmel. Yani Refik'ten ayrı bahsetmek istiyorum. Yani o var ya o...
0: Şöyle söyleyelim o zaman. TCTVL'nin çok tatlı bir ekibi var. İşte Ecmel, Onur, Zeynep dediğimiz...
1: Evet, Zeynep'ten bahsedecektim.
0: Can arkadaşlarımız. Evet. O ekipte Tantaşçı'nın gerçekten melekleri gibiler.
1: Evet, evet.
0: O kadar
1: evet.
0: güzel canla başla sarılıyorlar ki. Mesela sizin bu projeniz geldiğinde de çok heyecanlandılar ve... yılların eskitemediği bir sestir Baha.
1: Çok
0: böyle
1: teşekkür
0: ediyorum. Böyle bir ekipte yer almaları onu da çok, onları da çok heyecanlandırdı.
1: Şunu çok iyi bilsinler ve bizi dinleyen, izleyen insanlar da çok iyi bilsinler. Ben sana çok ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Hem yıllar sonra bir araya geldiğimiz için hem de beni bu ekiple bir araya getirdiği için. Çünkü o kadar tatlı çocuklar ki hepsi, o kadar güzel bir ekip ki ben şu anda eski heyecanıma döndüm, eski keyfime döndüm, eski enerjime döndüm. Yani mükemmel bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Onlar da sizi çok seviyor. Yakinen bir şahit olarak. Yani Baha diyorlar. Gözler böyle hemen açılıyor.
1: Sağ
0: ve
1: olsunlar.
0: Çok tatlı, çok,
1: çok
0: cici şekilde bahsediyorlar sizden.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki hemen oradan bir cımbızla bir şey çekmek istiyorum. Tekrardan hayata döndürdüler dediler ya ekip arkadaşlar.
1: Tabiri caizse yani. Evet.
0: Şimdi bir 7 yıllık ara vardı. Bir şeye küsmüşlük var mıydı Baha'da?
1: Yok yok yok Refikçi böyle bir şey değil ya. Bu şunun gibi bir şey. Biz de hassas insanlarız. Yani bizi camiada benim mesela duruşum, benim tavrım, benim şu ana kadarki müzikal hayatım, background'umda beni bütün televizyoncular da çok iyi tanır. Bütün radyocu arkadaşlarım da çok iyi tanır. Bütün magazin camiası da çok iyi tanır. Ben hep belli bir sistemde, belli bir duruşta devam etmeye çalıştım. Yani insanlığın ve duyguların daha ön planda olduğu, çıkarların biraz daha arka planda kaldığı, rol yapmaların, şunların bunlar olmadığı,
0: daha şeffafsınız yani, galiba.
1: Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sanatçı uzaydan falan gelmiş bir varlık değil.
0: Kesinlikle.
1: Sanatçı, ben kimin için sanat yapıyorum yani? O yüzden uzak kalmış gibi görünsem de aslında bu benim medyayla veya televizyonla olan ilişkimin belki biraz geri planda olmasıydı. Yoksa sahnelerimiz hep devam etti. Hiçbir şekilde bunda bir ara olmadı. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Aynı enerjide insanlarla bir araya geldiğin zaman belki bundan yoksundum. Yani çünkü
0: doğru ekibi buldun galiba.
1: Çalıştığım insanlarla bu enerjiye çok giremedim ben. O yüzden herkesin kaygısı, herkesin derdi bir başkaydı. Evet. O insanlarla çok ortak frekans bulamadım. En son Deka Müzik'tir. Benim Aslan abiler, sevgili Ahmetler, onlarla biz bir çalışma ortamına girdik. Bu proje gündeme geldiği zaman da onlarla da konuştum. Aslan abicim dedim, ben bizim çocuklarla çalışacağım. Ne demek dediler, biz artık hepimiz bir aile oluruz. Hep beraber çalışırız. Yani doğru düzgün insanlarla çalışmak çok tatlı bir şey.
0: Ama
1: çok
0: güzel keyifli bir oldu. Şey. Yani. Evet. Size de böyle bir enerji, bir keyif, bir geldi hissediyoruz.
1: Gelmez olur mu canım? Tabii ki geldi.
0: Mesela ben ilk şarkıyı dinlediğimde şunu söyledim Tantaşçı ekibine. Yok Başka Hayalim, Tantaşçı'nın son dönemdeki kariyeri için çok önemli bir şarkı. Evet, çıktığı kesinlikle. Andan itibaren öyle bir sıçradı, yukarı çıktı ki şu an her yerde deli gibi evet. Tantaşçı'nın Yok Başka Hayalini dinliyoruz. Ve genç müzisyen arkadaşlar da onlar akustik yapmaya başladılar zaten. Evet. Şimdi onun bir tınısını falan aldım hani. Şarkı acaba o yöne doğru mu gidiyor? İkinci bir Yok Başka Hayalim mi geldi acaba?
1: Tekrardan umarım umarım öyle olur çünkü o şarkı çok özel bir şarkı.
0: Kesinlikle.
1: Yani benim nasıl Kutup'ta Yaz gibi benimle özdeşleştirdilerse Tan'ın tabii harika parçaları var. Bir yüz çok iti var ama mesela Yok Başka Hayalim'de Tan'ın çok başka bir yüreği var. Yani o şarkıyı kim yorumlarsa yorumlasın bence o lezzet olmaz diye.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? O kesinlikle. Çok çok tatlı bir şey yani.
0: Şimdi o zaman biz bir hazırlanacağız arkadaşlar. Bugün Baha bize güzel gitarıyla böyle güzel böyle küçük küçük de akustikler yapıyor olacak. Kutup'ta Yaz gibi Baha'yı tanıdığımız bir şarkı. Onu özlediğimiz o sesinizle bir akustik olarak bir dinlemek istiyoruz önce.
1: Tabii seve seve.
0: Biz o zaman hazırlanıyoruz seve Muratçığım. Seve. Hemen geliyoruz o sizin çok sevdiğiniz hala listelerinizde olan şarkıyla.

0: özledim seni.
1: Teşekkürler.
2: Dream Türk TV ve Refik Sarıöz X Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Melis de zaten programdan küçük küçük kesitleri de sizlerle Instagram üzerinden paylaşıyor. Kutupta Yaz gibi herkesin aşık olduğu, o dönemlerde aşık olduğu şarkı diyebiliriz. Gençliğimi evet, hatırlıyorum o dönemlerde.
1: Özlem duyduğu, kesinlikle, kavuşma isteği yaratan çok özel bir şarkı.
2: Kesinlikle. Yani,
1: bu arada Aşkın Tuna'yı buradan...
2: Aşkın abi nasıl
1: Aşkın
2: bir
1: abi, sevgilerimizi göndermemiz lazım.
2: Anlamıyorum. Geçtiğimiz gün ben hiç tanışmıyordum kendisiyle.
1: Öyle mi?
2: Semih Cengin konserine gittim ve kuliste karşılaştım kendisiyle. O kadar cici, o kadar tatlı bir adammış
1: çok.
2: Benim ayıbım olsun. Bu zamana kadar niye kendisiyle tanışmadım?
1: Çok yok, o kısmet olmamıştır ya. Denk gelmemişsindir. Yani
2: çok olabilir. Kaç yıl geçti üzerinden evet. Hala bu şarkı o kadar çok seviyor ki.
1: Tabii canım.
2: Hatta hiç bu zamana kadar coverlanmamıştı. Semih Cenk'in Karışık Kaset 2 albümünde
1: evet,
2: şarkı
1: dinledim.
2: Semih Cenk'ten coverlandı. Evet. Bir yorumunu almak istiyorum. Çünkü yepyeni bir kuşak ve farklı bir soundla da gündeme getirdi Semih Cenk.
1: Ya Semih Cenk çok yetenekli bir defa. Çok yorumu çok kuvvetli. Bir de bütün bunların ötesinde sanatını zaten iyi yapıyor ama ben onda çok güzel bir enerji, ondan çok güzel bir enerji alıyorum. Duruşuyla falan böyle aslan gibi bir çocuk
2: sizin ya. Sizin gibi o da çok naif ya. Mesela
1: yani yol açık olmayan, olsun kardeşimin.
2: Gerçekten müziğiyle ilerleyen. Mesela ben şu anda bu sohbetten de şunu çıkartıyorum. Evet, Türkiye'de magazin çok önemli. Magazin evet. Yapılıyor, magazinlerde görülmesi gerekiyor. Ana akım dediğimiz işte evet. Televizyonlarda, gazetelerde mutlaka yer almak gerekiyor. Ama onun çizgisini siz zamanında çok iyi korudunuz ki buralara kadar geldiniz, yıpratılmadan buralara kadar geldiniz. Ve genç kuşaktaki bazı arkadaşlar da bunu uyguluyorlar. Demek ki az önce şunu düşündüm içimden. Magazin olmadan da bir baha olabiliyorsunuz ya.
1: Tabii ki canım. Yani illa tabii ki belki biraz etkisi oluyor olabilir ama magazinde yani magazinin sunumu çok doğru şekilde değil.
2: Çünkü sizin zamanınızda magazin daha sert değil
1: çok
2: miydi?
1: Çok fenaydı abi? Yani şimdi bir magazinde bir haberin olması için şarkının çıkması bir haber değil. Yani.
2: Evet.
1: Anladın mı? Onu geçmişte evet. İzleyiciler bunu bilirler yani. Bu çok enteresan şeyler oluyordu. O yüzden ben çok sevmedim. Yani içinde de bulunmak istemedim açıkçası.
2: Böyle tatlı tatlı.
1: Doğal olmak lazım. Olduğun gibi olmak lazım. Yani hayatta neyin kaygısıyla yaşıyoruz? Yani bizi dinleyen insanlar gerçekten emin ol bizim gibi insanlar. Yani Baha'yı mesela ya çok iyi tanıyorlar ya tanımıyorlar. Ortası hiçbir zaman olmuyor bunun. Anladın mı? Belli yerlerde, belli şekillerde yani.
2: Bu dönemde de aynı şeyi düşünüyor musunuz peki?
1: Ya bunu tabii bu şarkıyla beraber şimdi çok farklı bir boyuta geçtik. Hı hı. Mesela tam dediğim gibi benim artık kardeşim canım onunla beraber şarkı söyleyip aslında keyifle yaptığımız bir işin iş gibi bir yerlere gidiyor olması da şu anda çok enteresan.
2: Değil mi?
1: Dinleyen inanılmaz bir şekilde yükseliyor yani şarkı. Yani çok keyifli yani.
2: Yorumlarda şuna da baktım. Tantaşlı'nın çok güzel bir kitlesi vardır.
1: Evet, evet
2: fan
1: tabii
2: fan demeyelim onlara da sevenleri diyelim. Evet, çünkü evet. İnanılmaz tatlı bir sevenleri var. Ve onlar öyle bir şarkıyı benimsemişler ki.
1: Evet,
2: siz
1: evet.
2: Teaser'ı paylaştığınızda normalde izleyicilere söylüyorum. Bir teaser çıktığında o teaser'ın bir anda 1 milyon olması çok zor.
1: Evet.
2: Çünkü
1: evet.
2: Klipten küçük bir reels evet, kesersiniz evet. Ve onu Instagram'larında koyarsınız. Ama bu şarkı çıktıktan sonra mesela Onur'un o heyecanıyla Refik 300 bin oldu, 500 bin oldu, 1 milyon oldu falan.
1: Harika ya, harika yani.
2: Tanıtım teaser'ı falan 1 milyon dalga geçiyorsunuz falan. Demek ki bu şarkı geliyor alttan ama çok, ne geliyor belli değil.
1: Bu arada tabii tanın dinleyenleri, hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onlar da zaten bizim formatımızda insanlar. Bizimkiler de yani beni yıllardır artık 25-27 senedir hep hiç yalnız bırakmayan, onlar da tanı çok benimsediler. Zaten çok seviyorlardı
2: ama. Bu çok önemli. Senin evet, fanın, evet. Sevenlerin, seven evet. Diyelim onlar fan demeyeyim evet. Kızıyor bazıları. Evet. Sizin sevenleriniz ve tanı sevenleriniz
1: yani.
2: Çok iyi örtüştü. Evet. Mesela evet. Geçen gün bir tane radyocu arkadaşım sizin Reels'ınızı paylaşmış. Normalde hiç ondan öyle bir şeyler beklemiyorum. Yani paylaşmıyor yani ya da ben denk gelmiyorum. Yani iki naif ses bu kadar güzel bir şarkıda buluşamaz falan. Yani demek ki bir noktaları artık gerçekten çok kısa süre içerisinde değinilmiş.
1: Evet.
2: Ve insanlara o duygu, güzel şey geçmiş.
1: Refik, farkındaysan her şey sanal. Yani artık bir yapay zeka var. Eldenen enteresan kavramlar var müzik camiasında.
2: Ama bakın o yapay zekada evet şarkılar bunu, yapılıyor.
1: Bunu nasıl böyle bu duyguyu falan nasıl verecekler? Yani mümkün mü? Yani
2: hep bundan bahsediyorum ben evet. Programda. Evet, evet genç arkadaşlar belki onlardan takviyeler alabiliyorlar.
1: Ha, mutlaka.
2: Yine yani, Tan'a değiniyor olacağım. Evet. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili evet. Çok güzel böyle bir evet. Video paylaştım.
1: Evet.
2: Evet bazen bir yerlerde biz bile televizyonculukta dokunabiliyoruz yapay zekada bir şeylere. Ama bunun tamamını ona yaptırdığında duygu olmuyor. Mesela siz bunun tamamını yaptırsaydınız bu şarkı bu kadar duygulu bize geçer miydi ya da izleyiciye? Bence geçmezdi.
1: Yani kesinlikle. Kesinlikle. Bu burada önemli olan şimdi yapay zekada hata yok. Hata yok.
2: Hata.
1: Yani bir şarkı atıyorum dinlediğin bir eserde hata yok. O nefes sesi yok. Orada mekanik bir şey var. Ya. Adı üstünde sanal yani.
2: Evet.
1: Şimdi burada ufak tefek küçük detoneler bile insanlara yani bu lazım abi. İnsansın yani.
2: Makine değilsin ki. Oluyor insanlar.
1: Ama tabii ama hani barizinden bahsetmiyorum evet. Ama oradaki bir nefes alışverişin, o sırada gitarından küçücük bir melodin falan bunlar İnsan emeğiyle olmuş şeyler.
2: Kesinlikle.
1: Bu çok kıymetli yani.
2: Ben de aynı sizin kafadayım. Evet. Yani evet orada küçük küçük kullanmak evet. Gerekiyor ama tamamı oldu mu olmuyor.
1: Yok yok yok. Bu arada Aşkın Tırna'dan bahsetmişken rahmetli Halil Karaduman'ı da anmak lazım Kutup Beyaz Gibi ile ilgili.
2: Tamam.
1: Bestesi onundur çünkü. Zamanda...
2: Mekan cenneti olsun.
1: Sanat güneşimiz, Zeki Müren'in de okuduğu, Atilla Kaya'nın Atilla Kaya'ya dair bir parantez açmak lazım. Ben Atilla Kaya'dan dinlemiştim çünkü bu şarkıyı. Mekanları cennet olsun. Çok kıymetlilerdi. Bir de Refik şöyle bir enteresan bir durum var. Ya da benim hissettiğim, sizler de katılıyor musunuz bilmiyorum. Eski sesler orijinaldi. Yani evet. Bir Kibariye sesini, bir Orhan Gencebay sesini, bir Ferdi Saytur sesini. Ya bu seslerin hepsini ayırt edebilirsin bir Cengiz Coşkun. Yani bir insanların orijinal, özgün tarafları vardı sanatçıların falan. Bugün belki bizler onun devamını getirmeye çalışıyoruz. Tan keza öyledir. Bizim Hakan öyledir Hakan Altun. Yani bir herkesin kendince bir tarzı bir seni duydukları zaman hani bu Baha diyebilmelisin
2: evet, veya
1: bu. Şimdi sesler o kadar birbirine yakın ki.
2: Yeni dönem
1: yani,
2: değil mi?
1: Hepsi birbirine çok yakın. Aradan çok az sıyrılıyor bu sesler.
2: Resmen iç sesim gibi konuşuyor bu abi.
1: Ya çok yakın ama yani ben kimi dinleyeceğim abi? Ben duygu almak istiyorum. Yani bir de altyapıların hepsi sanki bunların mutlaka yapılıyor olması gerekiyormuş gibi. Davullar, bilmem neler, soundlar falan abi bu böyle bir şey değil.
2: Rahatsız oluyor musunuz bundan?
1: Ya şöyle, aslında şarkısına göre tabii ki soundlu şarkılar falan da var ama biz Selim abiyle çok güzel bir örnek vermek istiyorum aklıma gelmişken. Yıldız'ın Seni Seven Kalbim Sana Deli Oluyor Anlasana şarkısı, Çabuk Olalım Aşkım, o aslında düzenlemeyle falan yapılan bir işti. Yıldız, Selim abi falan o şekilde çalıştılar o şarkıyı. Sonradan bütün orkestrayı çıkardılar o şarkıyı. Sadece piyanoyla Selim abi çaldı, Yıldız söyledi ya.
2: İşte. Şarkının... Ayrıca çok önemli biliyor musunuz? İşte,
1: yani hissiyat, o duygu, solistin geçen duygusu. Tabii aranjman bir şarkıyı ya var ediyor ya da yok ediyor. Ya. Gibi çok düşünüyorum. Çok kıymetli ya, çok önemli ya.
2: Canım sevgilim desek, size diyelim, neyi hatırlatır?
1: Canım sevgilim, neler hatırlatır?
2: Kaç yıl önceye gidiyoruz?
1: Neler hatırlatır? 2001. 2001. Sinduma Müzik'ten o zaman çıkan ikinci albümümdeydi.
2: Çok o dönemde yaşayanlar vay be diyecek. Ben orada neleri yaşadım 2001 yılında. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar 2001 yılınızı?
1: O zaman 3 yaşındaydım.
2: Yönetmenime bakar mısın?
1: Yoktum.
2: Ama yönetmenime bakar mısın? Hayır.
1: Sonra istersen bu şarkının çok ilginç bir hikayesi var. İstersen dinleyelim sonra
2: evet,
1: anlatalım.
2: Şimdi biz yine bir hazırlanıyoruz Muratçım söz sende. Hemen biz hazırlanıp geliyoruz. Canım sevgilimi o özlediğimiz şarkıyı böyle bir canlı canlı dinleyelim.

0: Devam ediyoruz. Deşarj'da haftanın konuğu Baha. Yine böyle geçmişlere gittik.
1: Gittik
0: 2001
1: evet.
0: yılı. Murat ne kadar da hatırlamasa o dönem.
1: Ya Refik, bu şarkının var ya çok enteresan bir hikayesi var.
0: Sevgilimiz hikayeleri.
1: Canım sevgilimin evet. Yani biz o zaman Ankara'da bir mekanda çalışıyoruz. Sevgili Kutsi ile. O zaman iki gitar yanımızda bir klavyemiz var.
0: Çok severim Kutsi abiyi biliyor musun?
1: Kutsi candır.
0: Yani abim kadar çok severim, candır.
1: Evet, evet.
0: Benim
1: evet.
0: Radyoculuk döneminde beni çok destekleyen bir
1: çok kıymetli
0: solisti yani. Ve kalbi, yüreği inanılmaz güzel bir adamdır. Selam olsun.
1: Selamlar olsun buradan Kutsi'me. Neyse program sahne alıyoruz. O zaman daha geç çıkıyorduk ve çok sahnede kalıyorduk. Ya bir grup vardı. Bu grup bizim şarkılarımıza eşlik ediyor. O zaman tabii ki çok kendi şarkılarımızı çalmıyoruz biliyorsunuz. Sahne ortamı.
0: Evet.
1: Program bitti. Bir kızcağız geldi. Dedi ki ya sizin sesiniz dedi. Ben bayıldım sizin sesinize falan. İlk defa geliyorlarmış o gün. Benim bir bestem var dedi. Sanki şaka. Dedi hani siz çok güzel okurmuşsunuz gibi geldi bana falan dedi. Allah Allah falan dedik. Tanıştık neyse. Kutsi de o sırada yanımda. Bu dedi şarkıyı ben size dedi bir mırıldansam o zaman... Kayıt sistemi yok, bir şey yok. Hani telefon yok, bilmem ne yok. Yani 97'lerden bahsediyorum, 98'lerden bile. Vay merak ettim falan dedim. Arada o yürüdü arada. Bana canım sevgilimi kız söyledi. Allah Allah dedim ya bu nasıl şarkı ki? Bu dedim söz hepsini ben yaptım dedi bu şarkı. Benim şarkım dedi. Allah Allah. Yani bu şarkı bende kaldı. Hep beynimde kaldı. Fakat hani albüm yok o zaman. Çalışıyorum. Ne zaman albüm yaparım onu bilmiyorum. Ama şarkı benim hafızamda kaldı Refik. Biz Kutup'ta Yaz gibi albümünü çıkardık. Aradan yıllar geçti işte biz 2 sene geçti. Kutup'ta Yaz gibi albümü çıktı. Boş Ver Üzülme albümü çıktı. Canım sevgilim hani ikinci albümde dediler ki ya şarkı çok güzel gitti Kutup'ta Yaz gibi. Bize iyi bir şarkı lazım. Aklımda hep var ya. Ya dedim Cengiz abi benim dedim hafızamda bir şarkı var. Yani bu şarkıyı dedim bir baksak mı buna filan. Bakalım dediler. Stüdyoya girdik. Ben gitarla şarkıyı çaldım, söyledim. Dediler müthiş şarkı.
0: O kısa sürede ezberlediniz mi hemen şarkı?
1: Abi şarkı çok güzeldi ve ben 2 defa helal zaten. Olsun. Abi biraz da müzik kulağı falan olduğu için. Sonra biz görüştük onlarla. Tekrar yeni şarkılar getirdiler bana. Yarın bir gün albüm yaparsanız falan diye ama canım sevgilim hep bir yerde kaldı. Diğer şarkılar öyle değildi. Ben onun şarkısı bestesi zannediyorum. Kızcağızın bestesi zannediyorum ya. Yani. Sonra biz albüm aşamasına geldik. Şarkının demosunu yaptık. Söz müzik kim yazacağız dediler. Abi kızı bulmamız lazım dedim şimdi. Hani onun dedi adı soyadı lazım. Kızı arıyoruz yok. Kız aradan 2 sene geçmiş. Ulaşamıyoruz filan. Ondan sonra var ya şey dedi ki Tolga. O zaman çalışan Sindoma'da bir dostumuz vardı. Abi dedi bu şarkı Selami Şahin'in dedi. Nasıl dedim
0: nasıl ya?
1: Selami Şahin bestesi bu dedi. Allah Allah. O zaman... Salim Dündar, yani Salim Baba'nın kaydını dinlettiler bana. Beni durduramazsın. Bayağı hareketli falan bir şarkı yani canım sevgilim.
0: İnanamıyorum.
1: Orijinali öyleymiş. Ben ne bileyim bilmiyorum yani.
0: O zaman o dinleyiciniz şarkıdan etkilendi böyle bir şarkı var
1: artık
0: diye.
1: Yani nasıl artık yorum yapmayayım
0: ama
1: ben de.
0: Ama dinleyiciye ulaşamadınız değil mi?
1: Yok ulaşamadık onun şarkısı değilmiş zaten. Yani beni bir şarkı beni bir şarkı sahibi yaptı.
0: Çok iyi.
1: Sonradan hani kızıyı mı sevineyim mi bilemedim yani ulaşamadık da.
0: Çok iyi.
1: Buradan sevgiler olsun bizi izlerse.
0: Yani düşünsenize.
1: Ondan sonra canım sevgilim biz o formatta okuduk. Selam abi dedi ki bunu nasıl böyle? Vallahi Selam abi böyle oldu dedim yani.
0: İnanamıyorum.
1: Ya Bilge Yüksel Dural sözleri de. Yani canım sevgilim öyle çıktı. Ve harika bir hikayesi oldu yani böylelikle.
0: O zaman dinleyiciye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani Baha'nın gerçekten klasikleri haline sokmuş olduğunuz bir şarkı oldu canım.
1: Kazandırdı
0: sevgilim.
1: Bize. Teşekkür ederim.
0: Kesinlikle yani. Şimdi biraz daha böyle bir günümüze gelmek istiyorum. Şimdi Unuttum şarkısı Tantaşlı'yla çıktı ama
1: evet.
0: Arka planda siz çalışmaya devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Sürprizler
1: evet.
0: Olacak galiba. Nedir bu sürprizler? Bir Tantaşlı'nın galiba bir size yapmış olduğu sıfır bir şarkı daha var sanırım.
1: Evet yeni bir şarkımız var. Onun da müjdesini verelim. Sanıyorum bir süre sonra, çok uzun bir zaman değil, şarkımızı hemen seslendireceğiz. Şimdi zaten altyapı çalışmalarına falan başladım ben. Ufak ufak aranjeleri yapılıyor. Sanıyorum çok kısa bir süre sonra dinleyiciyle buluşturacağız.
0: Tek başınıza okuyor
1: olacaksınız. Tek başıma okuyacağım onu, evet. Sonrasında bizim biraz önce bahsettiğimiz bahçeden akustiklerimiz yayınlanacak. Kutupta yaz gibi, canım sevgilim, yalnızlığım ve yok başka hayalim. Dört şarkımız.
0: Bu şarkıları kim seçti Bahçeli'nin akustik için?
1: Aslında Tan'la birlikte, Tan direkt söyledi zaten. Abi bunları bu yapalım. Seve seve dedim.
0: Onlar tabii ki...
1: Bu arada Tan tabii şarkılarım Kutupta Yaz gibi sahnede okumuş, Aşk Acısını okumuş. Yok başka hayalim zaten artık. Onu da ben sahnede bir dönem okudum. Yani böyle bir keyifli bir araya geliş oldu bu şarkılarla.
0: Konserde sürprizler olur mu?
1: Umarım. Umarım olur.
0: Umarım.
1: Olur.
0: Umarım. Bu arada hemen hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta 22 ve 23'ünde İzmir'deydi Tan Taşçı. Büyük Stat konserinde. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo'da. Sonrasında bir Giresun olacak ve sonrasında İstanbul'da şu anda biletler artık bitti bitmeye
1: tükenmiş durumdaymış. Evet,
0: gelmiş.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Böyle çok az bir kaldı sanırım böyle.
1: Evet.
0: Bayağı da konuşuluyor. İzmir'de Beşiktaş Stadyumu'nda 12-13 Haziran'da.
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da oluyor.
1: İstanbul'da,
0: olacak.
1: Beşiktaş,
0: o İstanbul konserinde belki bir sürpriz olabilir yani.
1: Bakalım.
0: Olabilir mi?
1: Sürpriz.
0: Olmaz mı? Bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum valla.
1: Bakalım.
0: Bir heyecanla bekliyoruz. Bu konserleri zaten Dream Türk'ün ve Radyo D'nin de sosyal medyasından takip edebilirsiniz. Ha bir de böyle küçük küçük de radyoda dinlerseniz eğer size bu konserlerle ilgili sürprizler oluyor. Bunun da detaylarını gün boyu radyoda dinleyin. Yayıncı arkadaşlarımız ne gibi sürprizler olduğunu konserle ilgili sizlere bildiriyor olacaklar. Şimdi sahnede yine eski şarkılara böyle değiniyorsunuz değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii canım.
0: Böyle sahnede senin repertuarın dışında okumaktan keyif aldığın şarkılar var mı böyle bir liste?
1: Tabii ki, tabii ki var.
0: Neler şöyle, sıralanıyor peki orada Bahan'ın ağzından?
1: Bu sana belki tuhaf gelebilir ama ben şimdiye kadar hiç şarkı sözü, defteri sahnede filan veya bir nota mota hiçbir şey kullanmadım. Ben gitar alıp çıkıyorum.
0: Hepsini ezberli biliyor musun?
1: Hepsi bende. Bende. Maşallah. Yani şu ana kadar
0: yani
1: hiç kullanmadım.
0: Yani hiç unuturum diye bir...
1: Hiç olmadı daha şimdi.
0: Konuşamadım.
1: Hiç öyle bir şey olmadı. Yani 26-27 yılda sahnede ben hiç defter falan kullanmadım yani. Bir şarkı sözü falan kullanmadım.
0: Bayağı çıkıyorsunuz öyle şarkı.
1: Vallahi bilmiyorum var hepsi de. Yani şarkıya girdiğim an devam edip gidiyor zaten. Yani.
0: Helal olsun.
1: Burada şunun da belki katkısı var. Albüm öncesi yaklaşık 11 yıldır ben sahnede çalıştım. Yani günü takip etmen gerekiyor. Bütün güncel şarkıları insanlarla paylaşmak durumundasın. Yani sahne derken belki şimdiki sahnelerim insanlara şöyle gelebilir. Romantik şarkılar söylüyor bana. Çok romantik bir akşam falan ama sahne başka bir şey.
0: Ters köşe yaptınız.
1: O şarkıların tabii olduğu gibi onun dışında insanlar eğlenmeye geliyorlar. Dedik yani bir şekilde orada bir eğlence ortamı da lazım. Yani repertuarda her şey zaten yani oynatıyoruz, güldürüyoruz, duygulandırıyoruz. Ne bileyim böyle.
0: Mesela izleyiciyi çok böyle şaşırttığınız bir ters köşe şarkı oldu mu sahnede söylediğiniz?
1: Ya bir gün mesela bir La Bamba okudu, söyledim. Hiç kimde nereden bekler La Bamba'yı ama onun da hikayesi çok enteresan. Yıldızlar Restoran'da çalışıyorum mesela İstanbul'da o zaman.
0: Yıldız Sive.
1: Hayır Yıldızlar Restoran'ı vardı Yıldızlar albüm pardon. Öncesinde. Bülent Serttaş, Bülent Baba'nın o zaman sahnesi vardı. Albüm çıkmadan dediler ki Sindoma Müzik'ten. Baha dediler Bülent Serttaş'ın alt grubunu götürsün o zaman. Abi Tarabya'dayız, Tarabya yani. O gün Bülent abi sahneye çıkmadan ben bir saat falan sahne yaptım. Ama tabii genelde türkü misafirleri, gelen insanlar, türkü dinlemeye gelmiş insanlar falan ama o gün sanıyorum bir özel bir kuruluşun gecesi vardı. Bir 70-80 kişilik ama genç gruptu. Ya biraz böyle güncel şarkıları falan çaldık. Solistim de başkaydı. Ben çok şarkı söylemiyordum o zaman. Hı hı. Ortam böyle öyle bir yere gitti ki bana dediler ki baba birkaç tane de sen, ben tabii o eski Ankara sahnesi tecrübesinden konuya bir dalınca en son La Bamba ile bitirdim yani oralara geldik. Yani.
0: Şimdi gençler şunu bilecektir. Şimdi tam Ankara çıkışlı Baha ama Ankara'dan böyle çok rockçılar çıkar aslında. Baktığımızda Zakkumlar oradan birçok böyle evet, başarılı evet. Rock grupları veya evet. Rock solistleri Ankara'dan çıkıyor.
1: Ankara müzisyenliği farklıdır.
0: Değil mi? Bir disiplini var galiba
1: tabii,
0: Ankara'da
1: tabii.
0: Müzisyen disiplini.
1: Şöyle Ankara kendince bir şehirdir. Yani İstanbullu mesela Ankara'yı çok sevmez. Veya çok oraya gittiği zaman sıkılır mesela Ankara'da.
0: Ben seviyorum valla.
1: İşte Ankara'nın kendine has bir kültürü vardır. Yani onu biz baştan beri Ankara'da yaşadığımız için. Bir de ben İstanbul'a geldiğimden beri İstanbul'u eleştirmek anlamında falan değil. Bunu hepimiz biliyoruz. İstanbul çok karmaşık bir şehir. Hı hı. Hala ben buraya ait hissetmiyorum kendimi yani. Eski arkadaşlıklarım, eski dostluklarım, tabii ki burada çok güzel dostluklarım da var ama sanki yani Ankara daha başka gibi geliyor bana. Orada değer yargılarından, ne bileyim, bir de benim eski futbol hayatımdaki dostluklarım. Ya bizde bir arkadaşlık vardı. Ve bunlar beklentili arkadaşlıklar değildi. Ben bu tarafını çok
0: özlüyorum. Daha düzenli bir şehir Ankara.
1: Yani insan Ankara'nın biraz daha böyle, daha ilgilidir. Biri zorda kaldığı zaman hemen insanlar ona orada sahiplenir. Bir esnaf kültürü vardır, bir kültür vardır Ankara'da.
0: Kesinlikle.
1: Yani.
0: Ben de bir dönem orada bir televizyonda çalıştım.
1: Onu çok iyi bilirsin yani. İstanbul'da maalesef herkes bu durumlardan şikayetçi olmadığından, fakat kimse de bir şey yapamıyor maalesef.
0: Yol tariflerini çok seviyorum. Mesela bir yol tarifi sorduğunuzda dimdirek diyorlar. Ben ilk zamanlar bu ne falan diyordum ama.
1: Bir de biliyorsun Ankara'da 3G çıktığı zaman. Gargış kıyamet demişler. Öyle bir açılımı var bir de Ankara'nın.
0: O zaman şimdi ekran karşısı yine sizin o sesinizden, akustik performanslarınızdan özledi. Yine bir kuble dinleyeceğiz. Bizim hikayemizi dinliyoruz, biz hazırlanıyoruz, geliyoruz. Özlediğinizi biliyoruz. O tadı bir alalım. Bunların zaten devamı da Banu'nun Instagram adresinden takip edip konserlerinde daha uzun versiyonlarını dinleyebilirsiniz.
2: Kanımda, canımda, dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen yeter bana. Gözlerim yolda kalmasın.

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir bisküven versem.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
13: Deşarj'da Baha Özel devam ediyor hanımlar, beyler ve gençler. Ekranlarını yeni açanları bir kez daha hatırlatmış olalım.
14: Deşarj olmaya devam ediyoruz.
13: Evet. Enerjiniz güzel geçiyor yani bu tarafa doğru.
14: Sen de öylesin.
13: Şimdi bir bağının başlangıç yılı var ve yılı 2026. Aradan bir uzun zaman geçti. Şimdi ilk başta bu zaman arasında müzikte neler değişti Baha için? Mesela bir 7 yıl ara verdiniz, o 7 yıl aradan sonra döndüğünüzde ya evet şunlar bayağı değişmiş, benim zamanımda bu değildi, ne olmuş ya müziğe böyle dediğiniz böyle bir durumlar oldu mu?
14: Ya şöyle, aslında hep gündemi takip ettiğim için belli ölçülerde bu farkı çok fazla hissetmiyorsun. Yani ta ki işte yapay zekaya kadar. O başka bir boyut. Yani o çok başka bir şey. Şu anda yani belki dünyadaki en önemli buluşlardan biri bence. Yani müthiş bir şey yani. Orada çünkü müzikal durum artık başka bir yere gitti.
13: Evet, orada mesela gösteriyor. Ben de şu anda mesela şarkıcı olabilirim o yapay herkes zekalı yani. Ama şimdi sizin yaptığınız en önemli şey ne biliyor musunuz? Sahnede milyonlara seslenmek. İşte bunu...
14: İşte organik kısmından...
13: Evet, burada ayırt edebiliyor evet, aslında. Evet.
14: Yani şuraya geldi artık. Şimdi herhangi bir meslekten biri veya herhangi bir yaşta biri o programı indirip üzerine atıyorum kendi fotoğrafını koyup veya kendi videosunu koyup oradan işte herhangi bir veriyle istediği her şeyi 8 saniyede falan elde edebiliyor. Yani bu, evet, bu müthiş bir kolaylık ama doğru kullanırsan. Değil mi?
13: Evet.
14: Yani biz de şimdi aranjmanlarda şunda bunda çünkü bir şarkının düzenlemesi hemen hemen bizim en az bir 2-3 haftamız alır Refik. Hı hı. Onun çünkü hep canlı çalımları yapılması lazım. Gitar ayrı gelir çalar. Bu arada birçok dinleyicimiz şey bilmiyorlarmış mesela stüdyo kayıtlarındaki detayları. Yani bunlar hepsinin aynı anda çalınıyor mu veya nasıl oluyor bunları bilmedikleri için her enstrüman ayrı ayrı kayıtlar için gelirler.
13: Ama mesela 90'larda o daha çok
14: tabii,
13: vardı.
14: Hücum kayıtlar vardı. Tabii.
13: O biraz daha böyle bir küçülmeye
14: tabii,
13: falan gitti.
14: Zaman içerisinde o evet, en azından dijital kayıtlara döndü ama Müslüm Babalar, Kibariyeler, Orhan Babalar falan onlar hep hücum kayıtlarmış. Stüdyoyu büyük stüdyoda herkes toplanır. Bir hata yaptığın zaman hop başa dön falan olurmuş.
13: Ay yani. Ne zormuş ya ama, o zamanlarda.
14: Ama kayıtları dinlediğin zamanki lezzeti.
13: Değil mi o kemanlar bile ayrı giriyor.
14: Hepsi ayrı ayrı
13: giriyor. Gitar bile ayrı giriyor yani.
14: Gerçek müzisyenler çalıyorlar abi adamlar. Çalıyorlar yani. Ne kadar güzel bir ruhmuş yani.
13: Kesinlikle.
14: Belki ondan dolayı geçmiş özlem var. Çünkü burada o lezzet yok.
13: Peki çok böyle yeni isimler çıkıyor ve çok da başarıları var bu dönemde. Biz evet, de takdir ediyoruz.
14: Evet.
13: Senin takip ettiğin bir genç kuşaktaki isimler kimler?
14: Ya aslına bakarsan şu anda çok net isimler vermeyeyim. Çünkü ben isim verdiğim zaman ismini veremediğim arkadaşlar da şimdi alınırlar bana, biliyorum. Hepsini sayamam şimdi de. Geçen gün bu arada Safiş Yolda bir program çektik.
13: YouTube'da
14: program çektik.
13: Canıma benim.
14: Ya Safiş var ya, Safiş'in nasıl güzel bir sesi var. Yani ben Safiş için bir şarkı yapacağım. Zaten o gün de konuştuk. Nasıl ben Safiş'i ya? Çok beğendim. Yani tınısı, enerjisi. Yani Safiş gerçekten zaten Vaner PM ekibinde çalışmalar yapıyor. Zaten güzel şarkıları var. Zaten kanalı var, gidiyor ama Safiş'in çok güzel bir atak yapacağını düşünüyorum.
13: Evet, hemen hatırlatalım izleyicilere. Biliyorsunuz.

0: mutlaka bir çalışma yapacağım. Ve yapacağım. Severse son, tabii ki.
1: Mutlaka bakarız. Severdir. Bir Bahan'ın bakarız. Kaleminden çıkan şarkıyı herkes okumak ister.
0: Umarım inşallah.
1: Ters köşe yapmak ister misiniz? Yeni kuşakla böyle bir araya gelmek ister misiniz?
0: Şu anda zaten konuşulan şeyler var bununla ilgili. Onur'la konuşuyoruz sık sık. Sanırım güzel projeler gelecek. Yani onların ben şimdi net bilgisini vermeyeyim ama şu anda çok yoğun bir beyin trafiği var. Çok keyifli bir enerji yakaladık. Çalışacağız, mutlaka yaparız diye düşünüyorum.
1: Dinleyicinizin hiç böyle yanlış anladığını düşündüğünüz bir şarkı oldu mu kariyer hayatınızda?
0: Yani repertuar seçimini ben çok özenle yapıyorum. O konuda şu ana kadar öyle bir şeyle karşılaşmadım yani.
1: Ya da böyle ya bu şarkıyı neden ben albüme aldım? Neden çıkardın?
0: Tamam, o konuda tamam, şimdi daha net oldu.
1: Yani ya ilk, çıkmasaydı bu şarkı dediğiniz bir şarkı.
0: İlk albümde bir şarkı vardı. Ya biz onu kulakları çınlasın. Bora, o zaman Bora Baha ikilisi olarak çalışıyoruz. Aha. Bir gece sahne bitti. Bilirsin herkes bitmesin denen bir sahneden sonra 10-15-20 kişi kıramadık da onları. Sahile indik. Hep beraber gitarımızla. Bütün herkes geldi filan. Orada Bora ve ben bir şarkı karaladık. Hani şarkı söylüyorsun ya, aha, abi işte şunu söyler misin, bunu... Bir an tıkandık.
1: Dost meclisinde olan bir ortam.
0: Aynen öyle, bir an tıkandık. Ne çalayım filan dedim. Bora dedi ki oradan, ne çalayım şimdi sana filan diye bir şarkı gibi. Bunca geçenden sonra falan.
1: Bir o şarkıya dönüşü demeyin.
0: Enteresan bir, yok şarkı yaptık işte onu sonra. Albümü aldık. Yani o keşke, bilmiyorum orada kalsaymış belki de bilmiyorum ama çok eğlenceli bir şarkı oldu. Biraz özel oldu ama.
1: Evet, o şarkıyla alakalı. Şarkı.
0: Sonra dinlediğim zaman çünkü tam da artık Baha belli bir noktaya getirince hani tarzı filan. O şarkı biraz şey kaldı bize. Ama eğlenceli bir anı olarak da kaldı.
1: Yani. Kesinlikle güzel olmuştur ya. Evet. Senin kadar ekranlara getireceğiz. Yakın zamanda çıkarmış olduğunuz bir şarkıdır bu şarkı Senin Kadar. Hemen ardından yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyor olacağız arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV Refik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Fotoğrafın altında biz burada sohbet ederken siz de orada yorumlarda bir arada sohbet etme şansını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yakın geçmişteyiz Senin Kadar.

0: Deşarj'da Baha Özel devam ediyor. Çok özlemişiz. Sohbet çok güzel gidiyor ama zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamış
1: vallahi
0: değilim.
1: Ben de anlamadım. Çok keyifli seninle sohbet.
0: Evet, sohbet çok güzel ve çok keyifli oluyor. Müzik konuşmak çok keyifli oluyor.
1: Bence de.
0: Müziğin böyle detaylarına inmek ve müzik bilen biriyle konuşmak bu daha bizi keyiflendiriyor ve mutlu ediyor.
1: Benim için de çok büyük keyif.
0: Biraz da böyle gider ayak yine bahsetmek istiyorum o çıkacağınız projelerden. Belki ekran karşısında yeni açmış, bize yeni katılmış olanlar vardır. Şimdi bu unuttuğum müzik izleyicisi, dinleyicisiyle buluştu ama...
1: Buluştu.
0: Bundan sonra
1: bir teklimiz var.
0: Bir tekli gelecek. Şarkı şu an hazır mı? Siz sadece okumalara mı giriyorsunuz? Ne
1: yine
0: oluyor?
1: Yine Tanıtaş imzası taşıyan bir şarkı.
0: Şarkının ismi belli mi?
1: Söyleyeyim mi?
0: Bize özel söyleyin ya.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Peki tempo ne?
1: O da slow bir şarkı.
0: Slow bir şarkı.
1: Slow denebilir.
0: Mid tempo diyelim o zaman.
1: Yani evet diyebiliriz fakat çok da hareketli bir format değil. Yani
0: şarkıların mevsim var mı? Hemen onu da bir sorayım.
1: Nasıl?
0: Şarkıların mevsim var mı? Şimdi artık yaza giriş yapmak üzereyiz ya.
1: Evet.
0: Yazın ortasında müzik dinleyicisiyle buluşacak.
1: Bence öyle bir şey yok. Yani yaz aylarında hareketli şarkılar olur. Yok öyle bir şey yok. Yani
0: duygu her zaman duygudur.
1: Kesinlikle. Yani herkes neşeli diye bir şey yok sonuçta yani. Evet. Hele hele böyle bir dönemde.
0: Benim arkadaşım buna şöyle cevap veriyor. Yani yazın insanlar aşık olmuyor mu ki slow şarkı dinlemesin? Daha çok yazın aşık oluyor insanlar.
1: Ya da yaz insanları insan değil diye.
0: Yani onun gibi bir şey yani. Merak ettim. Hayırlı olsun şarkının adı.
1: Evet. Evet, çok bir çok güzel bir şarkı. Bakalım, şimdi ufak ufak çıktı. Hatta gelirken stüdyo kaydını Selim abi atmıştı bana. Minik böyle bir...
0: Selim Çaldıran mı?
1: Selim Çaldıran. Aa, Selim abiyle yapıyoruz. Bir fikir verecek derecede şu anda şarkı. Bakalım.
0: Merak ettik o zaman. Siz de mutlaka merak etmişsinizdir. Çok yakın tarihte sizlerle buluşuyor olacak. Hemen akabinde de bir bahçeden akustik geliyor
1: evet,
0: olacak.
1: Akustik
0: onun
1: gelecek.
0: Da bir altını çizmek istiyoruz.
1: Evet, evet.
0: Kutupta yaz gibi var. Yok başka hayalim
1: var. Yok başka
0: var.
1: Hayalim var. Yalnızlığım var. Bir de canım sevgilim.
0: Canım sevgilim.
1: Muhtemelen yani, bir tanesini yayınlayabiliriz ya da tamamımı onu tam emin değilim ama belki bir taneyle bir tadı başlayabiliriz.
0: Onu ne yapar ne eder? Onların hepsini yayınlar. Klip çeker.
1: Albüm olarak
0: ondan
1: çıkarım.
0: Sonra onları yani o hafta olmasa bile her cuma tak tak tak tak tak tak onları verir. Onların böyle bir iş disiplini olan bir arkadaş
1: süper.
0: Çünkü.
1: Güzel.
0: Mutlaka o şarkıları böyle kliplendirerek mutlaka sunar yani.
1: Bakalım. Onur'u takip edeceğiz bu konuda.
0: Yani, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet.
1: Ben teşekkür ederim Refik'ciğim ya. Çok çok keyifliydi. Dediğim gibi ekibimize buradan tekrar selamlar olsun. Teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Senin o güler yüzün. O güzel kalbin her şey gönlüne göre olsun. Her şey gönlünüze göre olsun.
0: Çok teşekkürler. Baha özlemiştik ve şarkılarını bugün bize böyle küçük de olsa bir ağzımızı bir parmak bal çaldı. Akustik olarak size izletiyor olduk. Umarım ekran karşısında siz keyif almışsınızdır. Instagram sayfasından da zaten konserlerini takip edebilirsiniz. Uzun versiyonlarını orada dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Malum yaz kapı da geldi ve bol bol da konserlerde sizlerle buluşuyor olacak. Yönetmen koltuğunda Murat Karataş vardı. Ahmet'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Elif'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Aygen'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çiçeği burnunda gelinimiz olarak kendisine kocaman mutluluklar da diliyoruz bu arada. Haftaya biz farklı bir popüler isimle tekrardan burada olacağız. Şimdilik Deşarj biter. Refik Sarı Özgüder. Hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem.
6: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
7: Bir biskrem versem.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Gerçek bazen görünmez olur.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Ver dünyayı sen.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
9: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
10: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
11: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

Oh, no.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
6: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
13: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
14: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
15: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
16: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Mart'ın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç konusunu.
1: Her dünyayı sen...
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: hem de Dream Türk'te. Radyo D'nin sevilen konuk programı Stüdyo D, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo D.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.

0: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream10 listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler DreamTürk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir bisküven versem.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: 90'lar Futbol Smart'a farklı ve orijinal bir giriş yaptık bu hafta.
1: Yapalım,
0: ellerine sağlık. Hoş bulduk.
2: Evet, bana da sağlık. Değişik oldu.
0: Nasıl buldunuz? Klip çektik sizin klip şarkınıza. Yani çünkü haddimize değil ama yine fena olmadı.
3: Kusura
0: yani
3: bakmayın, ben sizin klibinizde oynamıştım. Şimdi haberim oldu.
2: Keşke oynatsaymışız. Çünkü bu şarkının klibi animasyondu. Eski bir kliple onu meç etmişsiniz. Şahane olmuş.
0: Beğenmenize sevindik. Sen nasıl buldun hocam? Sana da sürpriz oldu.
3: Ben kendimi buldum zaten. Orkun'un yok.
0: Peki Orkun ne ya, yazsa bir şey eleştirilerle böyle yerden yere mi vurursun yoksa güzel mi der?
1: Klibi mi? Hayır, bu eleştirilmez. Bu tamamen şey ya, bir erkeklerin dramı adı altında. Bir şey yani.
0: Evet, bir iki tane de kadın oynatsaydık daha güzel olur.
1: Çok güzel olur.
0: Gerçi siz varsınız arada. Nasılsınız?
3: Dünya evine giren erkeklerin dramı falan.
0: Sırayla.
4: Aman hocam.
0: Küçük Tarkan da şimdi yeni evlenecek.
4: Aman hocam.
0: Bizim dramımızı değil tabii ki de hani sen öyle söylemiş oldun yani.
3: Ben söyledim size.
0: Ben kendimi kurtarmış
3: onlar olayım. Dediler aman biz diyemiyoruz hocam sen söyle diye. Dedim,
4: yok, bizim bir sıkıntımız yok hocam.
0: Çok şükür mutluyuz. Çok nasılsınız?
2: Şükür. İyiyim, çok iyi.
0: Yılı artık yarılıyoruz. Çalışmalarımız tümüyle devam ediyor biliyoruz.
2: Evet.
0: Nasıl keyifler?
2: Keyifler iyi. Bu sene daha bir değişik geldi. Bana iyi geldi yani. Bir, hem şarkılar daha yeni biraz daha çaldığınız Aralık'ta çıkarmıştık senenin sonunda. Şimdi bir şarkımız daha çıkıyor birkaç güne. Çok ondan güzel bahsederiz. Sahneler de güzel gidiyor. Yani ben galiba bu sene pandemiden kalan tozu attım üstümden.
3: Maşallah.
2: O yüzden böyle neşeli bir ortama gelmek de bana çok iyi geldi hakikaten. Çok güzel oldu.
3: Bayramınız nasıl yani geçti bu arada? İyi miydiniz bayramda?
2: Ben İstanbul bekleyenlerdenim.
1: Aynen ben de. Ben genelde bayramlarda bir yere gitmeyi pek sevmiyorum zaten. O yüzden bu bayramda da İstanbul'daydım. O İstanbul'un boşluğunun tadını çıkarma kalıbı gerçekten çok doğru.
3: Güzel.
1: Çok
0: sen doğru de yanmışsın yani hocam biraz.
3: Ben mi? Yani. Biraz. Ufak yaptık bir şeyler valla. Geçmiş bayramınızı kutlarım tekrar.
2: Teşekkürler herkese.
1: Biz de.
0: Senin için nasıl gidiyor abi? Daha önce de geldin programımıza. Evet tekrar ya burada olduğun için çok mutluyuz.
1: Ben de öyle. Burası benim en sevdiğim stüdyo galiba. Yani şu önümde gördüklerim, gençliğimizi bize, çocukluğumuzu gençliğimizi demeyelim ya. Gençliğimiz deyince çok şey oldu. Çocukluğumuzu hatırlatan.
0: Doğru.
1: Her şey var burada. Ben bunların hepsiyle oynadım muhtemelen. İşte polis arabası belki biraz daha eskidir.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet yani o
0: daha eskidir.
2: Biraz daha eskidir.
3: Karıştı o.
1: Olsun hayır o da şey canım. O da hep geçmiş. Yani işte itfaiye aracı eskidir. Şunlara bindik zaten. Hala biniyoruz.
3: Peki abi şimdi zeka testlerimi yapar mıydınız?
1: Ya onu, ben çok zorum o.
2: Şimdi onu yapalım mı diye
1: ya
2: soracaktım. Yani ben ezberlemiştim.
3: Gerçekten.
2: Bir tane bırakmayı bir yolu vardı onu ezberletmişlerdi. Hep bir bırakıyordum.
0: Şimdi risk yani ama.
1: O hangisi şu mu?
2: Solo
0: yok,
2: test.
0: Yok, solo test var ya.
1: Tamam
0: hepsini
1: o da vardı.
0: Bitirmeye
1: tamam,
0: çalışıyorsun da. Tamam. Eskiden daha sert şeyler yazıyordu onlarda.
2: Evet şimdi evet diyecektim.
0: Biraz yumuşattılar. Evet.
3: Bayağı zeki, geri zekalı falan.
0: Geri zekalı.
4: Tamam hocam.
3: Ayırıyorlardı ama onu. Ayırarak
1: ya, çocukken sana yüklediği şeye baksana ya. Yaptığı zorbalığa baksana. Oyun zorbalığı resmen.
3: Düşünsene ben büyüyünce diyorum ki geri zekalıymışım. Niye bunu çözemedim diyor. Bu kadar mı hayat bundan?
1: Biz iyi bu yaşımıza gelmişiz o zaman bu sistemle.
0: Gerçekten. Şimdi çok daha hassas her şey tabii çocuklara karşı.
1: Bizim öyle de olmalı bu arada.
0: Evet öyle olmalı. Olmalı. Ama bizim jenerasyona göre davranışlar vesaire çok daha hassaslaştı.
2: Bir yandan da o zaman daha kontrol edilebilirdi. Yani şunla evet yapmanız ya da yapmamanız kontrol altındaydı. Şimdi kontrol edilmesi
0: tabii,
2: çok zor.
0: Tabii koca bir dünya hassasiyet önemli.
1: Aynen yani öyle. Hem sanal medya maalesef iyi kullanılmadığı şey, zaman bir çukur.
3: Çok yani tehlikeli.
0: Şimdi yaş sınırlaması ile ilgili yasa çalışması var.
1: O şahane bir şey.
3: Evet. Ben mükemmel bence. Mükemmel.
1: Canın sıkılan sallıyor. Canın sıkılan evet sallıyor. Evet. Ne güzel iş evet ya. Evet. Yani. Evet. Şimdi yapamayacaksın.
3: Ya hem çok ağırsa yani sallamanın ötesi artık şeye geçti.
1: Ya hem 15 çok yaş altına evet müdahale gelecek hem evet de kimliksiz oraya girilemeyeceği için evet yani
0: küfür kıyamet yok
1: o yapamayacaksın artık yani. Tabii.
3: Üzülüyorum aynen ben bazen. Yani biz sosyal medya bir de yorumculuk evet falan bazı şeyler yazınca çok güzel yorumlar gelince mutlu oluyor ama insan hakaret olunca gerçekten çok üzülüyorum. Yazana da üzülüyorum yani evet yazık diyorum evet sana.
0: Evet. Bir de biz her şeyi böyle iki uç çok sert tartıştığı için konu ne olursa olsun oradan hakaret boyutuna da gidiyor sosyal medyada.
2: Doğru.
0: Siz pandemiden sonra biraz sakin bir dönem mi geçirdiniz? Onu aslında
2: yok aslında üretmeye devam ettik. Sahne de yaptık ama o zamana kadar Orkun da çok iyi bilir. O kadar hızlı bir İstanbul gece hayatına hakimiyet söz konusuydu ki. Yani çıktığımız yerler çok iyi yerlerdi, kitle çok hoş bir kitleydi, sevdiğimiz şey de aktı yani nasıl diyeyim, bir rutini vardı. Ondan hı-hı sonra bir tabii ki kesinti orada, ruhen de galiba biraz uğrattı.
0: Tabii.
2: Ama muhakkak vazgeçmedik ki biz o zaman da şarkılar çıkardık. O zaman Vedat Sakman iki şarkı hediye etmişti, Sezen Aksu şarkılarını veriyordu, onları da yaptık. Öyle değil mi ya sen de hatırlarsın Orkun. Sonrasında biraz mekan seçiciliği bende biraz belki onu yarattı.
1: İstanbul'un çok iyi bir mekanı vardı. Kapandı şimdi. Elma Dağ'da, evet. Taksim'de. Senen orada çıkıyordu. Haftanın iki günü, bir günü mü?
2: Yok, bir gün. Çok bir cumartesi günü. Çıkıyordu.
1: Ve ben sürekli, eski dostum benim Senen, sürekli Senen'in sahnesine gidiyordum ve sürekli bir tane şarkı vardı onu istiyordum.
2: Evet. Yok,
0: yani, hangi şarkıydı?
3: Gecede 3-4 kez falan istiyor olabilir misin?
1: Yani abi? Şarkı takıntın mı var? Abi ben o dönem o şarkıyı her gittiğim yerde her sanatçıdan rica ediyordum.
0: Hangi şarkı acaba? Paylaşmak ister misin?
1: İyisin tabii. Deniz Tekin'in şarkısı.
2: Oydu. Neyse, Sezen Aksu yeni sözler yazdı. Şarkı artık hani onu istersin herhalde. Onu söylüyorsun.
1: Evet. Neyse ama yani bir dönem şey, Bodrum'da aynı şekilde, İstanbul'da aynı şekilde.
0: Gelmişken bir rica edelim istiyorsun.
1: Söylemez. Söylemez. O kadar çok
2: söyledim. O zaman da söylemiyordum. Bazı geceler yeter artık Orkun. Hayır, yok. Kağıdı saklayın.
3: Ben o zaman başka bir yere gideyim, ondan izleyeyim.
0: O zaman senin en sevdiğin şarkı. Doğru mu anladın?
1: Bir dönem. Ya bir dönem en sevdiğim şarkıydı. Yani böyle 4-5 yıl boyunca o şarkıya çok takılı kalmıştım. Şimdi var mı? Artık şu anda bir direkt yapamıyorum. Şu şarkı benim en sevdiğim şarkıdır diyemiyorum. Öyle 7-8 tane şarkım vardır.
3: Onları gene döndürüyor hala musun gittiğin yerlerde? İstiyor musun?
1: Ya, sen öyle bir yer kalmadı.
3: Dağılıyorsun bence.
1: Vallahi öyle bir ortam kalmadı artık ya.
2: İşte o yani, ortam kalmadı.
1: O ortam kalmadı. Evet. Eskiden o İstanbul'un böyle gece hayatının tatlı ve güzel yaşandığı dönemdi. Evet. O dönemde bence o Selenlerin çıktığı son dönemdi zaten. Şu anda yok.
3: Ben kendi adıma 2019'dan sonra o işlerin bittiğini düşünüyorum.
1: İşte. Tam o dönemlerden bahsediyorum.
3: Yani pandemi diyorsun işte. Önce gibi. Tam pandemi de girmemişti. Gelmeden. Çok bozuldu.
2: Şeyi sevmiyorum ben. Saat 11 ile 1 arası şarkıcısıyım. Yani birçok arkadaşım da onu seviyor. Çünkü o güzel bir saat.
0: Evet.
2: Birden sonra herkes evine gitsin. Şimdi 1 ile 4 arası falan sahneler var. Tabii yani meslektaşlar çok yoruluyor ama ya o zor bir iş. Bütün gece şarkı söyle falan, gelen kitleyi yönetmeye çalış. Orası bana zor geliyor.
0: Bir de 1 ile 4 arası hareket de daha fazla oluyor. Yönetme anlamında biraz daha.
2: Evet daha değişik oluyor. Benim tarzım daha 11-1 arası. Hı hı. O yüzden yeni açılacak mekanlara duyuru olur.
0: 11-1 arası özellikle.
3: 1-4 çok uzun bir sekans. Kahvenin dozu arttıkça çarpıntı da artıyor.
2: Bravo
1: aynen. Çok zor. Ben o yüzden onu şimdi... Çoğu isim benim arkadaşım ama bu 1-4 yapanlar da mahalleden arkadaşlarım. Siz de tanıyorsunuz, geldiler evet, işte evet. Begümo bizler, evet. Sedam Etiler, Özay Bakırlar. Şimdi onları bir bizzat gördüğüm için, abi 11'de işe gidiyor abi yani.
2: Evet.
1: Yani.
2: Esnerken.
1: Gece 11'de yani çok şey, zor evet, işleri, zor, kolay zor, değil.
3: Siz gündüz uyuyorsunuz yani. Böyle olduğunda
2: İşte ben düşün. Sabahçı olduğum için. O yüzden 11 bana güzel yani. Bir de eve gidip
0: sahnede de var hocam sabahçıyım. Okul gibi sabahçı olarak.
2: Evet ben sabah uyanmayı gibi seven biriyim yani, o yüzden. Çok şeyci değilim.
0: Sen hocam 11 birci misin?
3: Kim? Ben 1-3 falan. Ben tam overthink saatleri. Kafam o zaman çalışıyor.
0: Sen açıyorsan
1: paraya bakarım. Benim için önemli değil.
2: Doğru.
1: Gece 2-5 de yaparım ki bana versin 8 katı kaşemi. Ben çıkayım yani.
2: Hemen. Şey söyleyeyim.
3: Çok önemli. Küçük Tarkan sen kaççısın?
4: Ben hocam 8-12.
0: O da akşam işte hocam.
1: 8-12. Yani 4 saat sahnedesin o zaman.
2: Yemeği
1: eşit. Senin kaşan yüksektir.
3: Senin için beste biraz yazamıyor falan diyorlar küçük.
4: Hastayım bu arada. O yüzden çıkamıyorum fazla hocam.
0: 8-12. Peki fark ediyor mu şeyi gerçekten? Mesela daha geç saatler daha mı değerli oluyor şey ekonomik anlamda?
2: Yok, ekonomik anlamda hiç fark etmiyor.
0: Hiçbir şey fark
2: etmiyor. Hayır. O mekanın kitlesine göre değişen bir şey. Mekanın lokasyonuna göre değişen bir şey. Ne kadar canlı müziğe yatırım yaptığıyla ilgili bir şey. Line-up'la alakalı kimler çıkıyor başka? Yani hangi sanatçıları, hangi isimleri çıkarıyor? O kendi içinde onlar klasmanlar aslında. Şey de o belirliyor tabii. Kaşeyi o belirliyor.
1: Ne kadar alıyorsunuz ayıp?
2: Şimdi tam onu söylemek üzere.
0: Ben çıksam ne kadar alırdım 11-1 falan diye. Öyle.
2: Üstüne para istemesinler de gençler. Şimdi.
1: Ben çıkarsam üstüne para isterler.
2: Kesin. Ama senin şey sevdiğin bir şarkı daha vardı bu arada istediğin.
0: Sen şey yapabilirsin abi. Kim o hangi şarkıyı aklıma söylesin? Öyle bir liste yapabilirsin.
1: Yani. Yaparım.
0: O güzel olur.
1: Selen'den onu doğum günü masalarında falan da istedim o. Emel Sayın. Üzüldüğün şeye baksın.
2: Hayır, Yüksel Uzel. Emel Sayın diyorsun hep. Üzüldüğün ya, şeye bak.
1: Bak işte bu eski insanların da, eski insandan kastım yani böyle yaşam tarzı böyle kafası. Ben Emel Sayın diyorum, o Yüksel Uzer diyor. Yüksel Uzer 1950'lerin 60'ların sanatçısı.
2: Ne münasebet? 80'ler tabii ki. Hayır, 80'ler, 90'lar.
1: Ama şimdi şarkının yazılışı...
3: Cumhuriyet dönemine kadar gidecek gibi gözüküyor.
1: Şarkının yazıldığı dönem 70'ler falandır diye tahmin
2: 80'ler
1: ediyorum.
2: 80'ler. Bu mi şarkı 80'ler.
3: Ben çok takıldım. Orkun'u görünce acaba sanatçılarda şey oluyor mu, bir anksiyete? Eyvah gene isteyecek evet, galiba.
1: Yedik saçma sapan bir şarkı. Emel Sayın üzüldüğün şeye bak, ne alaka mesela. Ama nefis de bir şarkıdır.
2: Belki de okumuştur
1: Türk sanat müziğidir değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Tamam. Dert ekleyip derdine üzüldüğün şeye bak.
0: Teşekkür ederiz.
3: Ay ne güzel geldi.
0: Senin sahnede biz de dinlemiş olduk.
1: Ya haksız bir şarkı istemekte yani. Yok, böyle değilsin. Kadife bir sesten.
3: Ama biz de arada isteyebiliriz.
4: Gittiğim her yerde bu şarkıyı isteyebilirim.
1: Ha işte bravo ya.
3: Küçük Tarkan, senden de isteyebilir miyiz?
4: İsteyemezsiniz hocam.
0: Peki.
4: Üstüne şimdi, çıkamam çünkü.
0: Programın içinde zaten neler bizi nelerin beklediğini anlayacaksınız. Hı-hı. İlk olarak ama Aralık ayında zannediyorum İyi ki doğdun sevgilim çalışması Hı-hı. var. Bir onu Spor Smart ve DreamTürk TV izleyenler bir dinlesin hep beraber. Bir dinleyelim istiyoruz. Sonra hikayesini sizden dinleyelim. Tamam. Sonra da yavaş yavaş etaplarımıza başlayalım. Selen Servi'den İyi ki doğdun sevgilim sizlerle.
5: Ne söylesem eksik kalır. Değişti hep iklimlerim, anlamsızmış bildiklerim. Ben hiç böyle sevilmedim. Geçmez dedim yaralarım, asi yanım, duvarlarım. Meğer seni beklermişim.

Aşık adam ateşiyle ezber bozan, bu bahçeyi baştan derdin. Gönüllüydün sen yanmaya, bu kadınla yol almaya. Yok muydu hiç başka derdin?

0: Evet, öncelikle ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Klibin de hikayesini dinleyeceğiz, şarkı da çok başarılı. İsmine bakınca iki doğum sevgili ama böyle doğum günü şarkısı konseptli bir şey değil tabii ki bu.
1: Aslında öyle.
0: Aslında başka şeyler de anlatıyor elinde. Bence evet. Derinliğinde. Doğru. Siz nasıl anlatırsınız?
1: Evet, lafınıza hemen böyle atlamış oldum ama yok. Evet, hem doğum günü vesilesiyle ama hem de seçimlerin insan hayatındaki önemi yani. Evet. Onu, o kişi kimse, o kişiyi buluyor olmanın önemi. Bu animasyon klip AI değil, onu söyleyeyim. Onu bir genç arkadaşımız çizdi.
0: Bu AI tartışmasına bir girsek mi ya? İyi
1: ya çok tatlı. Yani çok seviyoruz. Böyle şey bir de... Kadın kendi alanına müdahale ettirmeden beraber bir yol buluyor. Yani ben o bahçeyi özellikle istemiştim. Çok keyifli oldu aslında. Tabii bir doğum günü için yazdım bunu.
0: Tabii ki AI değil animasyon olduğu zaman sanatın bir parçası animasyonda. Yani çok önemli de bir parçası bence.
1: Evet, yani bu 3D animatörler oluyor. Hı-hı. Bunu çizen. Böyle bilgisayarda bir dakika dakika saniye saniye.
2: Çok yüzden... huzurlu yalnız. Çok iyi geliyor gerçekten. Bir de o hallederiz sevgilim. Evet. Dediğiniz anlarda hep böyle çiçekler açıyor. Evet. Yani buluruz bir yolunu. Birçok evet.
3: Güzel cümle sanki. Şey. Doğru. Değil mi? Hallederiz sevgilin çok güzel
1: evet.
3: Bir şey.
1: Belki de mutludur sonu yani.
3: Yani çok, evet. Her şeyi baş başa biz hallederiz.
2: Beraberiz. Evet. Güzel. Evet. İçin rahat olsun.
0: Çok, çok sana dinlediğinde rahatsız. Aynı çok duyguyu verdi mi?
3: Tabii tabii. Tabii yani aslında şey. Yani o ben sözlere çok takılırım şarkıda.
0: Öyle mi?
3: Ben geçen hatta bunun biriyle tartışmasını yaptık. Müzik mi söz mü diye. Ben söz dedim ama tabii ki o ikisi bir bütün.
0: Bence de evet.
3: Ama söz çok önemli. Yani ne saçma sapan sözü olan şarkılar var. Onlar şarkı var ki değil ya. Evet. Yani tamam dinleniyor falan filan da o iki sene sonra olmayacak onlar.
0: Tabii.
3: Çok olmayacak o sanatçı. Sanatçı da demeyelim şarkıcıların.
2: Şarkı.
3: O zaman
0: sanatçı da demeyelim diyerek aslında.
3: Yani, sözcüğüm o sözün derinlik.
2: Kalemi de keskin, dili de keskin abi.
1: Türkiye'de %51 sözlü her zaman 90'larda filan özellikle. Evet. Şimdi biraz iş değişti ama kalıcı olanlar yine sözü söz dinlenenler. Oluyor.
3: Ne güzel bak neydi? Dert ekli. Aram şarkıyı hissediyorum.
2: Gene bir söz, şarkı geldi.
0: Yani evet bir bütün ama şey var Türkiye'de şu anda çok fazla tabii üretim. Çok fazla. Tüketim evet. De aynı şekilde fazla. Üretim evet. Herhalde çok hızlı seri üretime bağlayınca aslında o duygu gidiyor. Biraz daha fabrikasyon gibi evet. Oluyor sanki. Bir ürün gibi.
2: Hemen çıkartmamız aklıma. Lazım. Hadi çıkartalım.
0: Ve o da kaliteyi düşürüyor herhalde. Yani siz uzun yıllardır işin içinde olan biri olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani evet hiç sözleri hiçbir anlam içermeyen, manasız ama müziği fena olmayan ya da işte sound'u böyle biraz daha batıya yakın işler daha fazla tercih edilmeye başlandı gibi duruyor Türkiye'de. Özellikle rap adı doğru. Altında.
1: Doğru. Ben yani öyle bir tür olarak ayırmayayım ama tabii ki müziğin kulağı bizim işitseliz ya biz hı-hı. Çalıyoruz yani kulağımız çalıyor. Akılda kalıyor ama bir şeyi eşlik etmeyince unutuyorum Orkun'un dediği gibi süre sonra unutuluyor. Onlar kalmayacaktır. Yani daha klasik formda şarkılar kalıyor ister istemez. Yani biz doğru. En sevdiğimiz şarkıcıda bile o formdaki şarkısını seviyoruz, dinliyoruz. O her neyse Tarkan'ın hala çok seviliyor olmasının sebebi tam da bu aslına bakarsanız. Yoksa gençliğe her zaman istediği şeyler üretilmiştir, üretilecektir. Yani o doğru olan
2: şimdi
1: o.
2: İşim minik bir sulandırmış gibi olmayayım hadi. Ama futbolda da şuna bağlıyorum ben. Aynı bu olay sizin mesleki olarak 10 numaraların kavram olarak çıkması artık.
0: Evet.
2: Tamamen tek düzeye döndü. Sadece koşu, atletizm, özgürlükler kısıtlandı. Tamamen istatistik üzerinden gidiyor her şey ve doğası bozuldu. Doğru. Burada da hani sizin öncelik %51 söz, evet. Söz olanlar kalıyor. Mesela futbolda da biz hep geçmişe dönüp o oyuncuları arıyoruz. Doğru. Daha yetenekli doğru. Oyuncular yok artık onlar.
0: Ya muhakkak bu profesyonel bir meslek ama herhalde sanatta üretimi yaparken... Ya bu gidiyor, bunu yapayım yerine ne hissediyorsanız onu yapan daha kıymetli herhalde değil mi?
1: Şöyle, neyi seçtiğinizle alakalı şimdi tabii eğer öncelik biraz da yani para ise, yani bunu şey yaparak söylemiyorum, her şeyin bir yere yerleşir. Ne istemiyorsa onu yapayım telaşına girersiniz yani tutsun. Ama tutmadığında bunun acısı çok yüksek. Yani denedim olmadı denedim. Bir de seviyorum, tabii ki tutsun. Tutmazsa da en azından sevdiğim bir şey yaptım. Evet. Yani ben o taraftayım, o kümedeyim yani. Dolayısıyla hem cover şarkı yapıyoruz, sevilenlerden alıyoruz. Yani Sezen Aksu'dan falan aldık, Vedat Sakman'dan aldım, Sibel Algan şarkısı aldım. Hatta şimdi yakında Yani çok yakında birkaç güne bir şarkı daha çıkarıyoruz.
0: Sürpriz. Önümüzdeki sezon bir daha bekleriz hocam o zaman değil mi?
1: Tüyo, vallahi çok güzel olur. Belki ilk kez burada adını sanını filan söylerim. Söyle belli ya, olmaz
3: ben
1: ya.
3: Nükhet Duru Sezen Aksu şarkısı.
1: Ya evet. Eski bir şarkı. Söz müzik. Evet.
3: Pardon söz.
1: Söz Nükhet Duru, beste Sezen Aksu.
2: Çok güzel bir karışım.
1: O kadar
0: heyecanlandıran bir.
1: Çok da şey hareketli ve biz de Balkan düzenledik. Süper. Onlara da ikisine de çok teşekkür ederim, şarkılarını teslim ettiler.
0: Muhakkak çok güzel bir şey olacaktır. İnşallah
1: evet.
0: Bir dahaki geldiğinizde evet, ilk onu dinleyerek başlarız olur programda. Sen ne diyorsun abi bu AI tartışmasını ben seni yakalamışken sormak istiyorum. Yani hakikaten çünkü değer veriyorum köşe yazılarına, yazdıklarına, evet, fikirlerine. Çok artık dallanıp budaklandı. Kullanılabilir belki de ama daha çok herhalde rahatsız eden şey... Kullanan tarafın karşıdaki çok ciddi bir sanatçı topluluğuna siz kimsiniz ki beni değerlendiriyorsunuz gibi, evet, bir çıkış yapması oldu herhalde. Sen nasıl bakıyorsun?
3: Şimdi mesela şimdi demin rap, sen rap özelinde de söylemedin gerçi de. Yani rapte kim, hangimiz Ceza'yı ve Sagopa'yı hasret değiliz yani. Ya, evet. O kadar güzel şarkılar. Şimdi hemen sözleri aklına geldi. Mesela işte Yükselen Ben Değilim, Bak Alçalan Duvarlar diye bir yerli plaka mıydı? Ya ne kadar anlamlı söz. Şimdi rapçilerin söyledikleri... sözler söz değil bir kere. Yani o yüzden ben için gönlümde bir şeydir böyle Ceza tekrar olsun. Evet. Sagopa tekrar olsun böyle
2: Fincan
3: anlamlı.
2: Fincan Kahvem vardı.
3: Evet. Çok güzeldi şarkıları. Ben hala ara ara spor
0: şeyler
3: yaparken
0: yok yani dinlerim. Sende. Baba arabayı sürer yanına şu biner yok, üstüne bu çıkar.
3: Miyavlamalar, falan, havlamalar falan vesaire var. Onlar.
1: Bende hiç yok.
3: Çok yok bende. Yok ama şimdi bu AI'da da yapılabilir mi? Bu bir furya olarak başladı. Yani Eylül Zede şarkısıyla o Nick Binler'le evet, başladı gitti. Ondan sonra bu Anatolian Rock adı altında falan birkaç tane grup
2: evet,
3: çıktı. Ve o eski türküleri Acem Kızı'nı çok güzel yapmışlardı. Merdo diye türküyü çok güzel yapmışlardı. Çok da
0: bence
3: güzel.
0: Bence Eylül Zede de bayağı başarılıydı bu arada ilk dinlediğimde.
3: Çok başarılıydı. Bilmiyorum. Ama şimdi orada Mustafa Sandal'a saygı konserinde onlar yapay zeka, ses ve müzik de yapay zekaydı. Bunu reddediyor. Yani reddetme.
2: Tamamen
3: onlar,
2: öyle değil mi? Evet. Yani bu reddediliyor tamamen reddettikleri yapay... doğru değil.
3: Değil. Evet. Yani bir yapay zeka kullanabilirsin. Yani yapay zekayı nasıl söyleyeyim? Altyapı üzerinde oynamalar yapabilirsin. Sesini iyileştirebilirsin. Çok normaldir bu. Ama şimdi ben de yapay zekayı kullanıp bir şey okurum. Onu bambaşka sesimi şey yapabilirim. Tarkan Hane belki benzerini yaklaştırabilirim, getirebilirim.
2: Evet,
3: ama sen şimdi gitmişsin yılların sanatçılarına video çekip bakın o böyle değildi diye kendini kanıtlamaya çalışırsan da taşa çarparsın. Çektiğin video da iyi değildi çünkü senin. Orada da sesin kötüydü.
1: Aynen. Asıl orada zaten taşa çarptı.
3: Evet.
1: Yani
3: bir de bu ülkede
1: değil, tını farklı.
3: Belki yarın evet, öbür gün bir bunu anlayacak hani bir program şu anda yok. Bunu dinletip bu yapay zeka diye.
2: Ama o da olacak bence.
3: Belki olacak ama iyi müzisyenlerimiz, iyi kulağı olanlar olduğu için ya yani bu adamlar bir şey söylüyorsa eyvallah deyip başını öneyip o yolu biraz değiştirmeye
0: bakacaksın. Bu arada onu yapsaydı bence problem değildi. Değil, ya. Evet tabii, kullandık. Evet. Evet. Kullanıyoruz.
3: Evet.
0: İnsanlar dinlemeye devam ediyor.
2: Biz de çok özür dilerim. Genel ben kendi sektörümde, futbolda da görüyorum. Sizler işte müzik camiasında, magazinde, kültürde, sanatta had bilmiyoruz biz abi.
3: Tabii evet, tabii.
2: Bizim en büyük problemimiz her konuda had bilmemek.
3: Abi. Had bilmeden had bildirmeyi seviyoruz.
2: Evet. Evet. Ya doktora gittiğimizde falan da böyle tabii, mesela bir şey ya adam doktor yani 12 sene okumuş ya mesela hani neyi anlatıyorsun? Evet.
3: Ya geçtiğimiz haftalarda işte biri Tarkan'a salladı o besteci değil dedi. Ya sen önce bir aynaya bak. Ya kim olursa ol onun üzerinde söylemiyorum. Bir haddime mi değil mi diye bir düşün. Hiç umurlarında değil. Konuşulmak
1: evet,
3: önemli.
1: Evet, konuşulmak
3: küfür
1: tabii,
3: mi yemiş, hakaret evet, mi yemiş. Umurunda değil o insanların.
1: Evet.
3: Ve yapay zeka muhabbetine de olsun mu? Evet. Bazı şeylerde belki olabilir. Ama sahnede yapaylığa çok karşıyım ben. Yani.
1: Şimdi eskiden de şey
3: orkestra var, dinleme isterim. Kardeşim geleyim arkada 15-16 kişilik orkestrasını evet, söylesin çalsın, canlı evet, çatır çatır söylesin.
2: Enstrüman olsun.
1: Betone olsun biraz yani o olsun, biraz gıcırtısı olsun sesin.
0: Şey dedi ya bir de
1: bir şey olsun.
0: O dedi bana laf söyleyenler dedi arkasında dedi işte 15-20 tane vokalle çıkıyor falan.
3: Çıkacak,
1: çıkacak tabii. Hatırlar mısınız hep şey vardı 90'larda da bir şey sanatçı vardır stüdyo sanatçısı şarkıcısı derler bir sahne şarkıcısı. Yani stüdyoda sen istediğin gibi dediğin gibi düzeltmelerini yap onu yap bunu yap dinleyelim biz evde ama sahne performansını hep
0: başka
1: ayrı tutmak
0: şey
1: lazım. Ben burada kriter şey olarak alıyorum. Dürüst olmak. Kullandım, kullanmadım. Şimdi görüyorum bir isim var öyle. Şöyle bir cümle kurmuş. Vermeyeceğim ismi çünkü çok dinleniyor. Demiş ki ben yapay zeka değilim. İstediğim hedefe ulaşınca kim olduğumu açıklayacağım. Bence bu da bir promosyon olarak çıkacak.
3: Oo, kim ben de buna yazıyorum zeka, kim olduğunu.
1: Ben çok söyleyeyim mi? Anladın mı?
3: Yok anlamadım. Tanımadık biri çıktı evet, karşıma.
0: Bu az önce konuştuğumuz
3: değil.
1: Yani 2026 başından beri 7 şarkı falan çıkarmış. Bana da bir arkadaşım söyledi.
2: Çok enteresan.
1: Bir bakar mısın dedi. Dedim ki bu AI. Ve kızı da söylemiş 15 yaşında. Anne bu AI demiş. Bir basın açıklaması var. Hayır. O da tabii görüntüsüz. Yani
3: ben demişti ben yapay zeka değilim.
1: Değilim.
2: Paket istediğim... surat mı? Paket koyuyorlardı ya bazen.
1: Ay, bayağı güzel bir kağıdı. Kız.
2: Kese kağıdı.
1: Güzel bir kız görüntüsü.
0: Neyse, dur buna bakarız. Buna bakarız. Şimdi Serhan Hanım, Orkun Bey'in bildiği bir oyunumuz var bizim. Müzikle futbolu burada birleştiriyoruz. İlginiz var mı bilmiyorum ama maksat biz biraz programın içinde müzik de dinlemek istiyoruz. Bu şarkı sana diyoruz etabımızda da ve dinlediğimiz şarkının ardından acaba bu sezon, bu yıl, geçen hafta futbol dünyasından kime armağan edebiliriz bu şarkıyı diye soruyoruz sizlere.
3: Yine yaramız
0: deşilecek. Çok güzel tercihler,
2: Orkun Bey'den faydalanıyoruz.
3: Yine yaramız deşilecek.
0: Çok güzel tercihler yapıldığına inanıyorum. Normalde ben de bilmiyorum cevapları ama bu hafta ben biliyorum.
2: Ben bilmiyorum gerçekten. Ben
0: gelsin kafamız. Biraz müzik dinlemeye evet, başlayalım.
2: Çok heyecanlı ya.
0: Evet, Küçük Tarkan bu arada hiç sesi çıkmadı diye
4: hastayım. Hastayım ondan dolayı biraz.
0: Doğru. Birinci şarkımızla başlayalım.
2: Hocam, hastası geçmiş olsun.
4: Hocam biraz soğuk algınlığı. hava değişimi, hava değişimi.
2: Yazın da soğuk algınlığı, kışın da.
0: Yazın kışın adam soğuk algınlığı, kışın.
4: Şarkılar gelecek birazdan ama sevgili Selen Servi'den bana eşlik etmesini...
0: Tabii biz şarkıyı dinlerken siz de eşlik ederseniz seviniriz
1: tamam,
0: tabii.
1: Biliyorsam
2: çok mutlu oluruz.
1: Evet.
2: Ya
4: muhtemelen biliyorsunuzdur zaten.
1: Tamam,
4: biliyorsunuz.
1: Tamam. Küçük Tarkan'la bir eşlik.
0: Birinci şarkımız kime gidecek, ne olacak bakalım hangi şarkı geliyor?

0: sana doyamam.
1: Çok güzeldi ya.
2: Bana ellerini verir de sizden bir dinleyelim mi?
1: Şöyle bir minik alkış yapalım.
3: Bravo.
0: Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel.
2: Bravo, teşekkür ederiz. Bunu da ben istemiş
4: oldum abi. Orkun abinin yeni isteyeceği şarkı.
1: Öyle güzel. Şarkının kendisi sizmişsiniz gibi okuyorsunuz. Çok güzel.
3: Kadife sesli.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Çok sevdi bu yorumu.
2: Var mı bu şarkıyla ilgili bir hatıranız, anınız, dinlediğinizde aklınıza gelen söylerken şöyle mutlu olurum dediğiniz?
0: Aslında şöyle, o yılları hatırlıyoruz tabii. Küçükken dediğimiz şarkıları yıllar sonra benim sahnede söylemem bir hediye yani, eğer sordunuz oyduysa. Ben şey futbolcu düşünüyordum.
2: Yok yok, onu şimdi bu soru olarak çok daha seçmeli bir şekilde
0: geliyor. Özel Erdoğan'da, evet. Ve
2: söyleyeyim. Sen listeye aldın abi.
1: Siz ne hissediyorsunuz bunu dinlediğinizde?
2: İstenecek şarkılarda üçü ilk üçe koy.
3: Ben şarkı olarak çok geçmişçi bir adam olduğum için.
1: Evet, bir şey var. Evet, bir yere severim. Gittin
3: ben bayılırım,
1: abi sen.
3: Bayılırım. Yani öyle özel bir spesifik bir şey hissetmiyorum ama bir durup dalarım yani, bir sessizliğe bırakırım kendimi.
4: Abi bir mekanda bu şarkıyı istedin mi peki birinden?
3: İstemedim. Bunu istemedim.
0: Zaten söyleniyor. Her repertuarda vardı
2: doğru
0: bu şarkı.
2: Evet. Şimdi gelsin bakalım Küçük Tarkan. Evet, evet. Futbol tarafındayız. Var mı ilginiz bu arada futbola?
0: Yok ama Galatasaraylıyım.
2: Tamam, en azından.
1: Bu arada herkes Galatasaraylı
2: zaten. Gelse Galatasaraylı zaten. Başka bir takım kaldı.
4: Sorumuz geldi.
2: Geldi bakalım.
4: Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi teknik direktörü çağrıştırmaktadır? A. Okan Buruk, B. Domenico Tedesco, C. Fatih Tekke, D. Sergen Yalçın.
2: Bu sezon mu, 4 sezondur mu acaba?
4: Evet. Bilemiyorum. Ama
3: bence yani A şıkkı da olabilir ama ben o son dönemdeki duygusal yaşanan anlardan dolayı Tedesco diyorum.
2: Öyle mi?
1: Oo. Enteresan bir bakış.
2: Şimdi şöyle, A şıkkı Galatasaray'ın teknik evet direktörü. Ben biraz bir size kopya vereyim. B. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü. Tamam. C. Trabzonspor'un teknik tamam direktörü. D. Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın eski teknik direktörü. Tamam, şu an üç doğru büyüklerden ikisinin teknik direktörü doğru yok. Bunu da sağlayan biri var bence şıklarda.
3: Evet, hocam. Cevap verdi zaten.
2: İpucu verdi. Sen Tedesco dedin zaten.
1: Ama hayır, anlam olarak bence Tedesco da doğru bir seçenek.
2: Evet, doğru.
1: Yanlış bir seçenek değil ama Okan Buruk tabii 4 sene üst üste şampiyon.
0: Doğru.
1: Ama özellikle böyle bu kadar anlamlı Özdemir Erdoğan'dan
4: şarkının sözlerine kulak vermekte fayda var.
1: Sen benim canımsın şarkısı yaparlarsa herhalde Okan Buruk'tur diye düşünüyorum.
2: Size şunu sorayım, yani bu şarkıyı kime söylersiniz?
0: Ben ama şöyle söylerim. Mesela Okan Buruk bir gün, Allah korusun, giderse bir direktörlükte o zaman hani bana ellerini ver gitme gibi ona bir teşekkür şarkısı gibi söylenebilir diye düşünüyorum.
1: Gitmesin diye söylüyor olabilir.
0: Olabilir, o da olabilir.
3: Gidebilir ya.
4: Yani şey diyor çünkü Avrupa'ya şarkının gidelim sözünde yana yana kül olsam her an
2: yine de senden,
4: yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben, sensiz olamam.
3: Yana yana kül olan biz deriz ya. Fenerbahçe taraftan.
2: Ama aşkından yana yana kül oluyor.
3: Ya,
2: ama
3: mesela aşkından yanıp kül oluyoruz. Sarı lacivertleri renkleri açacağız biz ya.
4: Sensiz olamam diye Tedesco'ya diyebilir misin?
0: Ya, olmaz.
3: Ya, işte bir dönem dendi. Evet ya. Gerek var mıydı bilmiyorum.
0: Bence Okan Buruk diyecektim ama tek dediğim yanıt.
1: Valla ben bilmiyorum ama mantığı tahmin ediyorum. Bence Okan Buruk'tur.
2: Orkun'un tek başına mücadele ediyor ve Tedesco diyor. Gelsin cevabı.
4: Doğru cevabı görelim.
2: Okan Buruk.
4: İşte. Okan Buruk, bravo.
2: İşte. Şampiyonluğunuzdan ötürü tebrik ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz, evet.
2: Evet, ikinci şarkımız geliyor.
4: Lütfen eşlik edersiniz.
2: Ve yine Selen Servi.
0: Tamam.
2: Üf, şarkıya bakacağım.
0: Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle, kaybolmuş benliğim,
3: bak ne
0: halde.

0: Evangelium. Musst du dann haben,
1: Çok hoşuma gitti.
2: Bu da her repertuarda olan bir şarkı.
3: Bu şarkı da benim mesela en sevdiğim herhalde 5-6 şarkıdan biridir bence. Yani çünkü kendi
2: güzel şarkı. Anlamlı şarkılardan biri bu da. Çok. Ben Neşe Karaböcek'ten çok severim.
4: Ferdi
2: doğru
4: Özbeğen.
2: Mu? Neşe Karaböcek söylemiyor mu?
4: Söylüyor. Söyledi.
2: Tamam.
1: Neşe Ferdi Özbeğen.
5: Ben de Ferdi Özbeğen. Evet,
2: Ferdi Özbeğen.
5: Ve Selen Serbi. İkisi.
4: Tabii. O bir Allah rahmet eylesin. Ama şarkı bayağı cevabı içinde gibi oldu.
2: Öyle mi? Hangi takım diye. Ver abi takımları.
6: Sorumuz gelsin.
2: A Fenerbahçe, B Fenerbahçe.
6: Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi takımı çağrıştırmaktadır? A Trabzonspor, B Beşiktaş, C Fenerbahçe, D Galatasaray.
1: Galatasaray.
6: Yani burada ben Galatasaray'a eleyim.
3: Hangisi değildir desek D Galatasaray.
6: Ha, hangisi değildir de olabilir.
4: Efkarı birikenler konuşsun.
2: %100 Fenerbahçe hepimiz.
6: Bu arada şunu söyleyeyim, burada çift cevap da olabilir mesela.
4: O zaman 3 cevap diyelim. 3 cevap da olur.
2: Yok Fenerbahçe.
3: Şimdi bence ben bildiğim için burada bir şey olacak.
1: Ben söyleyeyim o zaman.
3: Söyle hocam.
1: Ben söyleyeyim. Beşiktaş son şampiyon hocasıyla yeni yollarını ayırdı. Ama şampiyon olamama serisi uzun değil.
4: Doğru.
1: En son pandemi şampiyonluğu var. Galatasaray zaten konuştuk. Doğru. Gördüğünüz evet. gibi aldı götürdü, daha da götürür gibi gözüküyor. Diğerleri böyle devam eder.
3: Trabzonspor iyi yolda.
1: Trabzonspor çok keyifli bir sezon geçirdi. Evet. Gerçekten parlıyor ışıl ışıl. Fenerbahçe 13 sene, 12,5 ya da 13 yıl oldu diye biliyorum. Yani Fenerbahçe camiasının alışmadığı bir sekans.
4: Evet, doğru.
1: Belki tarihinde bile yani çok önceye gitmezsek böyle bir sekans yoktur.
4: Yok. Galatasaray'ın var ama Fener'in yok.
1: Yok yani bu 13 yıl gerçekten evet. hiç alışkan.
3: Fenerbahçe şu an rekorunu yok. Kırmaya devam ediyor.
1: Evet, yani Galatasaray'ın rekorunu kırmaya.
3: 15 evet. Beşiktaş'ın da 14 sene var evet. daha önce geçmişte ama Fenerbahçe şu an güncel rekorunu yeniliyor. Evet. Tabii kararsızı mutlu hiç mutlu olamayan iki takım var orada. Galatasaray çok
6: mutluluktan
3: mutlu
6: haber
3: yıllarda.
6: Ver dilek taşı.
3: Alalım cevapları.
2: Fenerbahçe.
4: Fenerbahçe diyor.
2: İki tane bak çıktı cevaplar.
1: Çıktı.
4: Ha Beşiktaş da var.
1: Ha Beşiktaş da var. Tamam.
3: Siz evet direkt olarak aslında çok net bilmiş oldunuz.
1: Peki nasıl hissediyorsun? Gerçekten nasıl bir duygu? Kolay değil yani yönetmek. Hayır. Allah şifa versin size.
2: Kesinlikle yani ben bu sene futbol konusunda çok üzüldüm. Ben bir de etkisinden çok zor çıkan biriyim. Yani Ederson sen niye çıkarsın diye hakikaten bir tik oluştu. Bir hafta bunu konuştuk.
1: Ederson böyle... da hayatı boyunca 3 kere falan çıkmıştır öyle.
2: Ve yani. Durduk yerde yani maç bitmiş 5 gün işe geliyorum kendi kendime. Ya Ederson niye çıktın sen o maçta? Niye çıkıp da İsmail Yüksek miydi? Onu mu ittirmiş? Evet, niye ittirdin yani. İsmail Yüksek'e be kardeşim diye sordum.
3: Bir de Ederson'u da bir değil iki değil bu arada evet. yani gerçekten. Evet.
2: Karagümrük maçında nasıl yenildik diye kendime çok
1: Kasımpaşa.
2: Sordum. Kasımpaşa 100+8'de gol atıp da 100+11'de niye o golü yedik diye sordum ki Asensio bir tam bir sanatkar bence.
3: Evet,
2: onun olmaması
3: asist
2: çok
3: kralı bir
2: acayip bir biri. Yani o yüzden Fenerbahçe gerçekten çok başka bir şey vardır görmüşsünüzdür videolarında. Çok doğru buluyorum ben. Fenerbahçe sevdası çok zorlu ve sadakat gerektiren bir şey. Biz hani yense de yenilse de o takımı tutmaya
4: ama
2: devam ediyoruz.
4: Taraftarlık böyle bir şey ya bence de. Yani çok sevdiğim Fener dostlarım var.
2: Diyorlar
4: yani.
2: Ya Instagram'da yapılmış bazı şeyleri sosyal medyada pardon. Ya sen beni bırakır mısın, terk eder misin? Ben Fenerbahçeliyim diyor. Kız kaçıyor bu sefer. Beni hiç bırakmaz beni diye.
3: Doğru gerçekten. Sadakat deyince. Tabii ama tarafın yönetimine de buradan söyleyelim. Artık bu insanların da mutlu olması lazım tabii. yani. Doğru hamlelerle inşallah Beşiktaş ve Fenerbahçe'de önümüzdeki yıllarda yeniden mutlu olacak i̇nşallah. Diye böyle genel bir mesaj vermiş olayım. Şimdi hocam şey hatırlar mısın? Aklıma o geldi. Ederson diye bir hafta gezdik dedin ya. Evet. Dedi ya Orkun. Evet. Bir Beşiktaş Galatasaray maçı vardı. Yarıda kalan ve çok iyi başlamıştı Beşiktaş sezonu.
1: Olimpiyat stadında.
3: Olimpiyat stadında. Evet. Serdar Kurtuluş tapu taca atmamıştı da. Galatasaraylı bir oyuncu topu kazanıp sonra maç iptal olmuştu tamam. falan. Bayağı Beşiktaş'ın 4-4'ü gitmişti evet. ve o sezon iyi gitmedi sonrasında. Yıllarca o konuşulmuştu mesela. Serdar Kurtuluş o topu niye taca atmadın diye. Sonra ben onu kendisine sormuştum.
1: Evet.
3: Sonra şampiyon olduğunda Beşiktaş. Ya dedim abi böyle böyle niye atmadın dedim. Dedi ki yani hiç tahmin etmedim o zaman dedi. Ama dedi yıllardır dedi. Kimi görsem olur. İlk bana bunu soruyor. İnşallah Ederson'a da sorarlar.
1: Ederson'a da böyle oldu.
2: Kesin kesin. Kesin soracaklardır.
3: O topu taca atmamıştı yani. Hatırlıyorsun değil mi pozisyonu?
1: Hatırlıyorum. Hatırlıyorum.
2: Bir de şey güzeldi ya. Geçen Eyüp Spor ligde kaldı ya.
1: Evet.
2: Sevinirler bizim statta.
1: Evet çok enteresan.
2: Fenerbahçe'nin stadında Fenerbahçe dışında herkes seviniyor diye.
3: evet gerçekten öyle.
1: Siz ev sahibi konusunda çok cömertsiniz. Çok cömert. Size gelen bayağı yatıya kalıyor günlerce.
3: Türk yani. Misafirperverliğini evet. Sonuna kadar hissedebilirsiniz. Peki, üçüncü bir şarkımız daha var.

0: Ben hemen alkışlamadım, devam eder belki de güzel gidiyor.
1: Evet, hemen gelsin mi soru? Var
2: gelsin.
0: Mı? Gelsin. Çok güzel bir acaba kim İncir?
3: Bu mırıldandı. Şarkı da benim direkt şey ya, zihinsel aklıma geliyor şeyden hani. İlk bu şarkıyı İlyas Yalçıntay söylüyor.
1: O reaksiyonu değil mi? Kafasını evet.
3: Kaldırıyor. Ne oluyor? Tüyler diken diken oluyor falan.
1: Evet, gerçekten.
3: Acayip bir sesti yani.
2: Bana da nasip çıktı. Oldu şarkı. Çok tabii, seviyorum. Flamenco de. Yaptık. Ben cevabı buldum.
1: Mırıldandığımız şarkı bu sezon hangi teknik direktörü çağrıştırmaktadır? A. Okan Buruk, bu arada, B. Sergen Yalçın, C. Fatih Tekke, D. Tedesco.
0: Hiç ben adına... aileceyi eleyeyim mi size? Bence... İkisi de burada çünkü zaten.
2: Tabii.
4: Yani, İlyas Yalçıntaş çıktığı yarışmayı hatırlamıyorum.
3: X-Factor muydu?
4: Yani hangi kanaldaydı vesaire kanalde, hiç kanalde. Hatırlamıyorum. Ha. Çok uzun soğuklu olmadı ama çok insan çıktı orada.
3: Evet değil mi? Birkaç yani, kişiden çıktı o yarışmada. Evet,
0: o diğer popstar değildi bu. Evet,
4: bir hanımefendi de çıktı galiba.
3: Arman Çağlayan.
0: Evet.
3: Deniz Seki de vardı galiba.
2: İrem Derici
1: İrem Derici de vardı galiba.
4: İrem Derici olabilir. Feride Hilal Akın mıydı acaba?
1: Feride Hilal Akın da olabilir.
4: Ya da Mustafa Ceceli ile düet yapan bir
0: Tarkan.
4: Güzel sesli bir hanımefendi
0: Tarkan
4: vardı.
0: Tarkan çıkmadı mı o programda?
4: Yani çok uzun soğukluğu bir proje olmamasına rağmen etkili. Çok insan kazandırdı
3: evet,
4: bence.
3: Çok evet, bravo.
4: Anmış olalım. Bak kanalını hatırlamıyordum yani öyle.
0: Kanal dedi demek ya. Kanal dedi mi?
3: Kanal dediydi.
4: Ona rağmen iyi iş yapmış.
0: Böyle bir
2: etkili iş yapılmış.
4: Yani şey olsun diye, övgü olsun diye söylemiyorum hakikaten. Başka kanalda olsa söyleyecektim. Öyle bir iş. Onu demek istedim. Evet.
3: Ben Tedesco diyorum.
2: Sizin verdiğiniz kısacık ilk sorudaki bilgiyle ben de Tedesco diyorum.
0: Buyurun, çok teşekkür ederiz.
2: Evet.
4: Yani çok sevgi Seli ile gittiği için bence cuk oturuyor bu şarkı Tedesco hakikaten.
0: Çünkü Sergen Hoca biraz süreci hırpalayarak evet. Gitti. Ne yazık ki. Bir süre sonra herkes sakinleşince gene herkes sevgisine döner. Ama Sergen Hoca biraz hırpalayarak, kendi yani, de hırpalayarak...
4: Kalsaydın gitti. Bari diyen çok azdı değil, şu an. Tedesco'ya ama gerçekten var yani.
0: Tedesco için 38-39 yaşında, çok genç, parlak bir teknik adam.
4: Bence bir daha yol düşecek.
0: Genç oyuncu...
3: Beşiktaş'a falan mı gelecek?
0: Z kuşağı, yani, Z kuşağının davranışı çok önemli. Z kuşağı evet. Gitti değil mi? Havalimanına kadar onu...
2: Evet. Çok iyi.
0: Tabii, o Fenerbahçe'nin geleceği o kuşak işte.
1: Bu arada evet. Sadece İstanbul'da değil... Almanya'da da karşıladılar inince.
0: Evet evet.
3: Acayipti ya, ağladı adam falan vesaire. Tamam, derbi maçta biraz yanlış kadro çıkardı.
0: Olabilir, olabilir.
3: Galiba yani evet, İsmail Yüksek'le başlaması lazımdı olsun falan, bir sürü şey var, hikaye var. Ama adam...
0: Ama aidiyet hissetti, tuttu onu, anlıyorsunuz.
4: Bence ya. En kötü ihtimalle sezonu bitirmek lazım.
0: Kesinlikle.
3: Tabii yani. Lazımdı. Bir de sen yönetim olarak bırakmışsın yönetimi. Evet. Tut adamı değiştirme, yeni yani gelen yönetimin tasarrufu evet. Olsun. Benim... Adam yalnız geldi... Yüz binlerle gitti doğru. Neredeyse yani.
1: Benim Beşiktaş'a hoca önerim Domenico Tedesco'dur.
2: Yüz binler karşılar yalnız gider.
4: Evet genelde öyle olur.
3: Mourinho'da olduğu gibi.
4: Doğru cevabımızı görelim.
1: Evet, Tedesco. Bravo. Bravo.
0: Direkt artık soru geldiğinde anladı zaten siz de yani.
4: Şimdi yine oyunlarımız, sorularımız olacak. Artık müzikli tarafta tamam. Değiliz. Smart Quiz kapağımız gelsin. Evet, Küçük Dalkan sendeyiz.
1: Burada sadece bir sorumuz var. Şarkısız.
4: Güzel bir sorumuz var. Bizim sevdiğimiz bir sorumuz bu. Oo.
1: Bir teknik direktör takımını motive etmek için hangi şarkı sözünü kullanırdı? A. Buzlu kadeh, yeşil erik, dolunay masamızda, sümbül kokulu düşler kuracağız bir daha. Biz daha, pardon. B. Sevmeyi bilen mavi çocuksun eşen, gülüşünde saklı taze lavantalar. C. Elveda sevgilim, sevgilim sana da elveda, elveda bütün suçlara, bütün cezalara. D. Sevgili olamadık, dost kalamaz mıyız? Görmeden birbirimizi çok zorlanmaz mıyız?
3: Sen soyunma odasını neye çevirmeye çalışıyorsun? Soyunma odasında bu sözler söyledim mi futbolcuya?
0: Hayatımda gördüğüm en romantik soyunma evet, odası olabilir.
4: Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Hiç yaklaşan da yok gibi geldi bana.
2: A sanki bir A ayet
0: yok, bence B. Bir dakika.
4: B sanki gibi geldi bana.
0: B olabilir.
1: Tekrar okuyayım A'yı. Buzlu kadeh, yeşil erik, dolunay masamızda, sümbül kokulu düşler kuracağız yok. Biz daha.
0: Ha, bir dakika, ne neden abi?
4: Olur, olur, olur.
0: Şöyle bakın.
3: Olur. Evet,
0: direkt
3: olur.
0: Yani... buzlu badem miydi? Yok ne dedi?
4: Buzlu kadeh, yeşil erik.
0: Tamam, buzlu kadeh, yeşil erik gibi düşünmeyelim bence. Tabii. Ben de öyle tahmin ediyorum.
2: Düşler kuracağız biz.
0: Düşler kuracağız. Hadi evet. Bakalım beyler.
3: Evet. Evet.
0: Ben A şıkkı diyorum. Ben de A diyorum.
4: B neydi?
1: Sevmeyi bilen mavi çocuksun eşen, gülüşünde saklı taze lavantalar.
4: Yok canım.
2: Bir de şunu söyleyeyim, sümbül yani bahara doğru bir şeydir ya, kışın da vardır ama baharda da vardır. Hani şampiyonluğa doğru giden bir çiçek yani, sümbül kokulu düşler.
0: Oyuncusunu şöyle sever mi bir antrenör? Hadi taze lavantam benim.
1: hocam sümbül kokulum diye de sevmez.
2: Ama düşler öyle, düşler sümbül öyle. Kokulu düşler. Yani
4: buradan çıkacağız,
2: düşleri.
4: Sonra... düşlerimiz
0: burada
4: çok güzel.
0: Burada konudan bağımsız benim canım yeşil erik çekti ya.
2: Ya ben neyse. Daha yemedim.
4: Ben yedim vallahi.
1: Ben de yedim.
2: Bu sezon yemedim.
4: A diyoruz herhalde.
2: A diyelim evet.
4: Gelsin bakalım.
1: Doğru cevabı görelim.
2: Görelim. Evet. Aa,
0: bravo. Bravo. Güzel.
2: Senin şarkı.
1: Bravo.
3: Güzel şarkıdır.
1: Bravo.
0: Bir yeşil erik yeriz abi. Yeşil erik.
2: Evet vallahi. Çok iyiymiş.
4: Şimdi hocam challenge'larımız var. Orkun'un ne de sürpriz olacak. Çok senden de rica edeceğiz lütfen. Yok ben yapmam gibi şeyler.
3: Yaparız canım ne istiyorsanız.
4: Şimdi
3: ne başlıyor?
0: Top nereye var mı?
4: Yayında yayınlanabilecek şeyler.
3: Ha, tamam.
0: Top nereye var mı?
4: Var.
0: Onunla başlayıp zora doğru mu gitsek? Ne dersiniz?
4: Bence challenge'ları yapalım sonra
0: tamam,
4: top.
0: Peki.
4: Rahatlamış olalım
0: tamam.
4: Top nereye.
0: Tamam.
4: Şimdi her maçın bir anlatıcısı var biliyorsunuz. Spiker challenge diyoruz buraya. Yine bir gol gelecek ekrana. Sonra o golden maçın spikerini alıp mikrofonda sizlerin olmasını rica edeceğiz. Efektli bir şekilde. Gelsin önce gol. Çok eğlenceli.
5: Çok eğlenceli. Çok... Montoro. Topla birlikte geçti rakipler alanına. Kadir Barria'yı buldu. Arthur Cabral çok uzaktan. Arthur Cabral yine yaptı. Yine yaptı Cabral.
3: Yine... Hangi takım bu ya?
4: Bu Botafogo.
1: Brezilya.
3: Montoro ve Cabral.
1: Evet. Montoro, Cabral.
3: Montoro, Cabral.
4: İstiyorsanız tamam. Orkun Bey başlasın.
2: Evet.
0: Montoro, Cabral. Evet. Buyurun. Bunu yalnız bağlayacak merhaba, bir yerimiz var. Sen şey yaparsan.
3: Montoro, Cabral.
1: Cabral.
3: Ya çok o kadar da fark etmesin ya.
0: Fark tabii, eder. Montoro, yani. Cabral.
1: Montoro, Cabral.
0: Çok iyi ya.
4: Evet, efektli bir şekilde. Şu an spiker sensin Orkun'un tamam. Mikrofonu.
0: Bu bizim Cabral buraya mı gelmiş?
1: Evet. Yok,
3: Cabral değil mi? Evet ben başlıyorum abi o zaman.
4: Evet.
3: Okey Montoro orta sahayı geçti Cabral'a pasını attı mı? Evet şimdi gitti Cabral'a. Cabral çok uzaklardan vurdu ve gol.
0: Oh. Ve gol. Bravo Cabral.
3: Bravo Cabral iyi
2: ama olmaz burada.
4: Hocam böyle şey.
0: Çok güzel oldu.
2: Aa, tam, çok iyi oldu.
4: 90'lardaki
0: şey. Ta, evet. TRT spikeri gibi.
3: Evet. Evet. Evet. Ben geçen gün onu dinledim evet. Ya. Aykut gol.
4: Evet, evet.
3: Bir bırakıyor.
0: Evet abi. Çok iyi oldu.
2: Aa, bu çok orantısız olacak ya. Şimdi ben hiç yapamayacağım.
0: Siz ruhunuzdan rezilik. Geldiği gibi. Bu Cabral bizim Benfica'lı bu Cabral.
1: Evet.
0: Ne arıyor
1: Arthur
0: burada?
1: Cabral.
0: Ya?
4: Aa hiç de beğenmem biliyor musun?
0: Evet. Bence
2: Montero yani hiç... Cabral'ı mı? Aynı sahne mi?
4: Montero
3: aynı tamam. Sahne.
4: Cabral'a tamam. Verecek.
2: Hadi hadi bismillah. Ay. Aynısını söyleyeceğim. Evet Montero. Montero orta sahaya geçti ve Cabral'a doğru. Evet Cabral'a doğru bir pas. Uzaktan bir vuruş ve gol.
1: Bravo
0: olsun.
1: Abi. Bravo.
3: Evet diyor. Evet Cabral.
1: Çok bir şey diyeceğim. Çok uzatması bu arada Orkun'un bir tık daha önüne geçti
3: ben,
1: sanki.
3: Evet ben uzat aslında niye uzatmalıyız abi yani.
4: 7 9 falan.
1: Ya, çok evet iyi. Bence de.
0: Çok kolay oldu. Keşke zor.
2: Aa yok yok çok güzel.
0: Keşke Japonlara alsaydık. Şumitamı.
4: Şimdi sağ olsun sevgili Şantaksu ve Gökhan
0: Şantaksu
4: prodüktörlerimiz. Bazen o kadar zorlu yani bir gol. 40 saniye falan aksiyon var. Tabii hiç alakası olmayanlar için çok zor oluyor.
0: Bir olur. De Japon takımıysa mesela.
4: Tabii Japon falan.
1: Ya önceki bölümlerde Cembelevi çok zorlanmıştı hatırlayacaksınız.
4: Yani çok uzun bir goldü.
1: Evet çok uzun yani bir goldü.
4: Çok fazla aksiyon
0: var. Düşünse Hüyün Kıyı O falan mesela diye bir isim var.
3: Değiştiririz abi isimleri. Kendi takımlarımızda
4: evet, okey koyuyor. Evet o iyi bir çözüm. Pratikmiş
2: ya.
4: Şimdi başka bir challenge'ımız daha var. Teknik adamlarımız. Sizin böyle kıymetli sözleri oluyor bazen biliyorsunuz. Felsefi bakıyorlar olaya. Biz her hafta bunlardan birini seçiyoruz. Bu hafta Şenol Güneş'ten var. Tanırsınız herhalde
2: tabii
4: Şenol Güneş'i
2: tabii
4: seversiniz. Gelsin bakalım ne demiş hocam. Bütün bu zenginlere bakın. Başarılı ya da başarısız insanlara bakın. Hayatın hiçbir döneminde hep kalabalık olmamışlardır diyor. Yani ne olursanız olun her evet zaman kalabalık evet olmuyorsunuz demiş. Şunu rica edeceğim Selen Hanım'a. Abi sana da verelim bir tane. Biz istiyoruz ki bu bir şarkı sözü olsun. Üstüne bir besteyle sizden dinleyelim.
0: Bilindik bir beste
4: bir
0: de olabilir.
4: Bir şarkı da olur. Direkt kafanızdan şu anda
0: siz kendiniz de
4: yaratabilirsiniz. Nasıl isterseniz.
2: Eyvah bilindik bir besteye nasıl oturtacağız şimdi?
1: Kafanızdan bir beste de şu an, uydurabilirsiniz öyle şu anda.
4: Arada bir iki kelime atabilirsiniz tabii ki.
2: Tabii.
4: O kadar Orkun'un zorlamıyoruz.
0: Deniz Seki'den mi?
3: Ben kurdum kafamda da yani.
4: Küçük ama önce Küçük Tarkan'a denetiyoruz bunu cesaretinden
2: evet,
4: dolayı.
0: Süpersin ya.
4: Evet. Sen halledersin.
1: Yani bana ben de çok hazırlıksız yakalandım.
4: Her hafta yani 70 bölümdür hazır. Nasıl hazırlıksız? Hep önce sana yaptırıyoruz ya. Ve
1: evet
4: ben çok
1: de
4: seviyorum senin şeylerini.
0: Hadi teşekkür ederim.
4: İncirle yap mesela.
1: Bütün bu zenginlere bakın bütün başarılı

0: bravo.
1: Kalbi.
2: Ama şey, kameraman abilerimiz çok rahatsız olacaklar yani. Bir de tam onun arkasında küçük Tarkan.
0: Yazık, kameramanları kaybedeceğiz, biliyor musun?
3: Şey. Sen ağzına sonra
4: sağ canım, ben zaten.
3: Ben de bu, çünkü yapmaya çalışsam olmayacak ama şey oturdu sanki. Bütün bu zenginlere bakın. Bütün başarılı başarısız insanlara. Hayatın hiçbir döneminde hep kalabalık olmamışlar, olmamışlar.
4: Bravo, bravo, bravo.
0: Biraz en son şeye benzedi sanki. Beni bırak.
3: Başı da öyleydi.
0: Öyle değil mi? Heh,
3: tabii. Tamam. Bütün bu zenginlere bakın.
1: Çok güzel,
3: bakın,
1: çok iyi.
0: Bizim de kulağımız iyi demek ki abi. Çok bak iyi, görüyor musun? Bak sen uyanmadın diyorum. Ki. Sana dediler ama kulağın iyi değil diye.
1: Bir kişi söyledi.
0: Bir gün geldi bir konuğumuz.
1: Bir kişi söyledi. Sonra iyi olduğunu da söyleyenler oldu.
5: Elif Buse gelmişti.
0: Geldi. Kulağı iyi değil dedi belki.
1: Hala kırgınım Elif Buse'de.
0: Öyle mi?
3: Buradan
1: çünkü gönder. Daha sonra birkaç uzman görüşü daha aldık.
4: İyi olduğunu
1: söyledi.
5: Sonra bir doktora göründü.
1: Yanılmıyorsam o zaman
0: kulak burun boğazına gitti adam ya.
5: Kulak burun boğazına gitti.
1: Hande Ünsal iyi olduğumu söylemişti.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bence önemli bir...
4: Tabii canım.
3: Demek ki iyi.
1: Otorite.
0: Soner Bey'i de bekliyoruz hala. Bu
1: Soner Sarıkabadayı hocamın Soner. Arkadaşını bekliyoruz.
5: Tabii.
1: Benziyor mu sizce
4: bence
1: biraz?
4: Bence şimdi ona baktım evet, tekrar da. Benziyor. Var var siz ikiniz. Benziyor. Evet bir abi.
5: Hocam Soner Mavi Kabadayı.
4: Güzel.
1: Güzel oldu.
4: Evet diğer bölüme geçiyoruz.
3: Sen lütfen sen
4: o zaman abi ben evet tamam iyisin tabiyle açtık. Devam edeyim.
1: Ya, yine iyisin tabii.
4: Kurtulamıyorsunuz sen. Orada hemen en basit meriyeti diye. Evet. Bütün bu zenginlere bakın. Olmuyor giremiyorum.
3: Hayır,
4: ya.
3: Bütün bu
4: ama öyle değil nakarattan gireceğim ben.
0: Sen orayı seviyorsun.
3: Ha zor oturur.
0: Şarkı çok zor.
4: Bütün
0: şarkı
4: bu zenginlere bakın. Bütün başarılı başarısız insanlara bakın. Hayatın hiçbir döneminde hep kalabalık olmamışlar.
1: Teşekkür ederim.
4: Bana şunu yap dediniz ya.
5: Bir şey söyleyeyim. Abi bir şey diyeceğim. Aslan. Çok
1: hangisi
5: mutlu
1: daha iyi? Hangisi daha az kötüydü?
4: En kötü benim ki ben kabul ediyorum.
3: Küçük Tarkan oldu. Evet Küçük Tarkan'ı üzmek istemiyorum. Küçük Tarkan elinden geleni yaptı. Orkun da yaptı.
4: Elimizden bu kadar geliyor.
3: Şöyle Küçük Tarkan.
0: Ama ben de iyiydim diyorsunuz şimdi.
3: Hayır kapasitesini şimdi bilmiyorum onu ama Orkun kapasitesini full kullandı. Onu biliyorum.
0: Bizi kırmamak için sağ olsun. Sağ olsun.
6: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir bisküven versen.
10: Su gibisin, su gibisin akıp gider.
11: Bir bisküven versen.
12: Biraz fazla almadınız mı?
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
16: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini al da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.
2: Şimdi Orkun'un seveceği bir oyun. Sizin de bakalım altıncı tamam. hissiniz.

0: pozisyondan çok niyet okuma üzerindeydi.
1: Ama altın çizdiniz.
0: Şimdi mesela evet, bu gol çıkarsa öbüründe diyeceksiniz ki ha, deminki goldü, bu sefer gol değil kesin. Bana pozisyona takım... kimse ilgilenmiyor. Takımlar Belgrano, Talleres, Arjantin.
2: Yok önemli değil. Atak çok beceriksizlik var şurada ya. Tık tık bu atamamıştır bunlar. İmkansız.
1: Çünkü
2: yani
1: orada bir karambol olmuştu.
2: Var bak şurada tık tık tık tık. Bu bak, talihsizlikler evet. Silsilesi. Bu gol değil.
1: Bravo,
2: bu.
1: Bravo bence.
0: Öyle mi?
2: Bak. Gol değil.
0: Orada ben karambol. Altı pasın peki, içindeki şey sol ayakla dokundu
3: şey
0: attı gibi geliyor.
3: Evet şu altı pasın içinde sırtını da yaşlamış.
2: Tamam
3: sola
2: ona şaşıracaksınız zaten. Atamayacak işte.
3: Atamayacak.
2: Yok yok. İşte
0: ben gol niyet. Diyorum.
3: Ben de gol diyorum.
1: Değil diyorum.
3: Gerçekten bilmiyorum.
4: Gerçekten. Değil, tamam. Ben de bilmiyorum. Ben de değil diyorum.
2: İmkansız.
3: Bilmiyor musun sen?
4: Yok bilmiyorum.
0: Küçük Tarkan da bilmiyor
3: bu. Sen değil mi diyorsun?
4: Değil diyorum.
3: Hadi bakalım.
0: Bir tek biz gol dedik.
2: Gol değil, değil.
0: İzleyelim.
2: Çok eminim ya.
5: Sürüyor, geldi orta gol.
2: Gol abi dedim ben size. Gol abi gol gol. İzleyin goldü zaten. Ben söyledim baştan.
1: O, sen o, beni yalnız bırak.
2: Gol olmama şansı için. Yok o pozisyonda.
3: Biz de çocuk gibi kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz burada.
0: Vallahi bilmiyorduk. Gelsin bakalım. Sizin de hemfikir olmanız tuhaf ama sanki biraz Orkun Ünden etkilendiniz gibi.
1: Sen, yani ben yok başta şey yaptım. Biraz niyet okudum. Doğru söylüyorsunuz.
0: Bir tane daha var.
4: O zaman bu gol değildir.
1: Şimdi mi?
3: Dur dur şimdi.
6: Bir kez daha soluna çekti.
3: Ben, aa ben cevap veremem.
0: Biliyor musun bunu?
3: Yorumcusuyum maçın.
1: Of çok güzel gol olur.
3: Ben bu maçı bu arada Küçük Tarkan anlatıyor. Maçın spikeri. Maçın da yorumcusu benim. Ben cevap
0: ben
3: veremeyeceğim
0: özür dilerim.
4: Ben de cevap vermiyorum.
2: Evet, askerde.
3: Evet.
0: Bu maç oynanırken Amasya'da.
2: Tamam %100 gol.
1: Bir şey diyeceğim. Bu çok şık bir gol olmuştur. Gol. Olduysa yani.
0: Şöyle diyorsunuz değil mi şimdi de? Bu kadar uzaktan bir şutu aldılarsa goldür.
1: Ha, gol, çok gol.
2: Ya hiçbir şey düşünmeden
1: takımları
2: gol ya.
1: Takımları sorabilir miyim? Yani...
0: Takımlar Vissel Kobe ve El Ahli.
2: Bildin mi?
1: Tabii benim en sevdiklerim.
0: El Ahli'de Merih Demiral'ın oynadığı
3: milli takımımızın kaptanı
0: var. Asya Şampiyon Ligi şampiyon oldular. Tebrik edelim. Asya Şampiyon Ligi 2'de. Bir Türk, Deniz Ümmet çıktı, Ronaldo'yu biliyorsun abi.
2: Evet.
0: Geride bıraktı, evet, attığı evet. Golle ve şampiyon oldu.
3: Ben de nasipse haftaya Asya Şampiyonlar Ligi 3'teyim.
0: Resmart ekranlarında yayınlanan Asya Şampiyonlar Ligi'nin iki büyük turnuvasında iki Türk'ün şampiyonluğu kısmet oldu. Tebrik ederim.
2: Evet. Golümüzü görelim.
0: Golümüzü pozisyonu görelim.
6: Uzak mesafe, Galeno!
0: Bravo.
2: Çok da güzel bir
0: Galeno bu eski Porto'lu hatırlarsın.
1: Çok eski.
2: Hatırladım şimdi.
0: Şampiyonlar Ligi'nde acayip bir gol atmıştı yani birkaç
3: Galatasaray
0: yıl önce.
3: Galatasaray Fenerbahçe'ye de yazdılar bir önceki yaz transfer döneminde.
4: Ben bir daha dinleyebilir miyim ya? Çok güzel söylemiş, anlatmışım da.
1: Doğru.
0: Cengizhan kardeşimiz.
3: Bunlar da böyle işte efendim yani evet. Ne güzel söylemişim diye şimdi, siz izliyor musunuz kendinizi? Şimdi.
4: Ya ama hocam bu kadar cesaretli şarkılar söyledik burada yani.
3: Ağzına sağlık.
0: Konu hakkında bir yazı kalemi almadın diyebiliyorum. Birkaç... Şimdi Dünya Kupası'na doğru yavaş yavaş evriliyoruz. Öncelikle birkaç iyi adam geçtiğimiz haftalarda konuğumuzdu. Mayıs ayında biliyorsun hocam 19 Mayıs'ta.
3: Ben de
0: yıllar sonra bir araya geldiler ve milli takımımıza bir marş yaptılar. Onları çok sevdiğimizi söyleyeyim. Birkaç marş aldık. Birkaç iyi adamdan da aldık. Başka marş aldık. Çok tartışmalar var.
1: Doğru.
0: Çok fazla üretildi. Herkes birbirini eleştiriyor. Tarkan'dan sonra bir daha hiç yapmasaydınız diyenler var. Sinan Akçıl da konuğumuz olmuştu. O zaman da müjdesini vermişti.
3: Emeğine sağlık onun da.
0: Evet. Bir fabrikadır o da. Ama tabii eleştirenler de var, beğenenler. Şimdi biz birkaç tanesini aldık. Peş peşe dinleyeceğiz.
2: Tamam.
0: Muhakkak dinlemediğiniz vardır
1: dinledim.
0: Arasında.
1: Ve bu soruya da çok mutlu oldum şu anda.
0: Evet. En çok en iyisi sizce hangisi? Sonra biz bir de sokağa çıktık. Onu izleyeceğiz beraber.
1: Harika.
0: Önce bir dinleyelim. Sırayla çalsın bakalım.

0: enerjisini ve doğallığını sevdim. Gerçekten çok enerjik, evet. Çok doğal.
1: Bir de aslında hep konuştuk, ilklerin grubuydu o dönem. 30 yıl sonra bir araya gelmeleri kıymetli tabii ki. Geçelim.
0: Yonca Evcim'e gidiyor.

0: Tek tek yorum almıyorum, en son soracağım. Geçelim, ne var sırada?
1: Murda ile Mero.
2: Hadi yapalım. Şimdi bu özür dilerim.
3: Biraz daha ses alabilir miyim?

0: Bitti mi?
1: Var galiba.
2: Murat Dalkılıç ve Afra.
3: Ve kim?
2: Afra.
3: Afra. Aa,
1: bu Afra şey değil mi? Adı Mustafa Sandal'da.
2: Evet.
1: İnanılmaz.
2: Ya en iyi, en iyi şarkıydı. Saygı birdeki.
1: Ben pozitif ayrımcılık yapmadan başlayıp sanki...
2: Semih Cenk.
1: Milli takımımız evet. Dünya Kupası'na gidiyor. Herkes heyecanlı tabii. Evet. Çok yıllar, 20 yılı aşkın. Zamandan sonra birbirlerini de eleştirenler var. Sinan Akçıl'ın bir açıklamasını gördüm zannediyorum bir konserde. Hani bunu da böyle bir ekmek kapısı gibi yapmamak lazım. Vatani olarak herkes tabii ki yapmakta özgür ama hani buradan bir kazanım elde etmek için yapmamak lazım dedi. Hocam ne diyorsunuz?
3: Oğuzhan Koç güzel tiye aldı.
2: Oğuzhan Koç'un
1: öyle bir
4: tiye aldı. Karşıma çıktı görmedim.
3: Ben %100 tartışmasız, tartışmaya kapalı bir şekilde Tarkan bir oluruz yolundacıyım. Okumuş kitabı yani bir daha
1: şöyle
3: okunur
1: bir geyik
3: ama
1: var yani.
3: Tekrar üzerine yazmaya gerek yok.
1: Allah bu millete bir daha milli takım marşı yazdırmasın Tarkan diye.
3: Yani kaç yıl oldu? Dünya Kupası'nda yazdı değil mi? 22 yıl önce yazdı.
0: 2002. Zaten aslında şöyleydi. Onu tam milli takıma da yazmamış.
1: Şarkısı mı?
0: Şarkıydı ve değiştirip
3: evirdi. Evet. Ay ya da taş.
0: Evet. Taş mıydı?
2: Taş.
1: Ya ben bir de şöyle buradasınız. Evet bir oluruz yolunda çok iyi ama şimdi Euro bir nesil olarak 2002, sonra Euro 2008'de de biliyorsun çok iyi işler yapıp yine bu şarkıyla kutlandı ya. Acaba biraz onun da mı etkisi var? Yani iyi şeyleri hatırlatan bir şarkı oldu bir oluruz diyorum.
4: Çok katılıyorum.
3: Bravo, olabilir.
4: Bir de bunu aslında kategori dışı tutabiliriz. Tarkan onu yapmış, paketledi, evet, şahane. Onunla ilgili bir tartışma yok. Yenileri konuşacaksak ilk kez şeyi duydum burada. Atatürk'ün sesini kullananlar kimlerdi?
1: Murat Dalkılıç'tı zannediyorum.
4: Afra ile Murat Dalkılıç.
0: Şeyi de kullandı. Birkaç iyi adam da kullandı. Ne mutlu Türk'üm diye.
4: Birkaç iyi adamın enerjisi çok hoş geldi bana. Burada ama görmediğim Edis var. Ben Edis'in de kendi şarkısına yaptığı o şeyi sevdim.
3: Edis de yaptı, doğru.
4: Biri şöyle bir açıklama yaptı. Ona katılıyorum. Yani maç olduğu belli olsun. Şarkıda maç olduğu belli olmayınca biraz fazla hamasi kalıyor. Yani bu bir maç eğlenmesi ve kutlaması olduğu belli olursa daha güzel. Yoksa savaşa gitmiyoruz.
1: Sen
4: yani
1: abi Tarkan evet ama aralarında...
3: Ya ben aralarından da seçemiyorum. Ya nasıl ki Fenerbahçe'nin Kıraç 100. yıl marşının üzerine çıkılamayacaksa ya, bence Tarkan Bir Oluruz'un da üstüne çıkılamayacak. Öyle. Gerek yok. Ben o şarkıyla devam edeceğim. Gerçekten bunlar şey... tamam hepsinin gerçekten emeğine sağlık. Evet. Ama yani
1: yine
3: başka
1: bir yerde
3: bir
1: mekanda maç izlendiğinde kazanırsa Türkiye
3: ya
1: Tarkan çalacak.
3: %100 o çalacak
4: bir
3: bence.
4: Bir de kararlı yani tribün vermiyor mu sonuçta? Hangisi ağza en güzel oturacaksa? Hangisi
0: yok o dönem başlayınca geçen Avrupa Şampiyonası'nda da öyleydi. Ben normal zamanda da açıp dinliyorum mesela.
3: Evet.
0: Öyle tekrar sabah dinliyorum. Obsesif gibi takılıyorum 8-10 kez dinliyorum. Yani.
1: Gerçekten o havaya sokan gidiyorsun bir şarkı evet, bir olur evet, zorunda.
4: Öyle değil miydi? 12 Dev Adam da mesela. Evet. Sanki bir şarkı
2: evet,
4: gibi yani.
2: Aynen öyle.
1: Yani mesela bazen kulüp sezon içinde bir ara oluyor ya. Kulüp odaklı daha herkes. Bazen milli duyguları ve milli takımı eleme maçlarında o kadar sahiplenmek zor olabiliyor. Yani sahiplenmek zor, anladın demek istediğim zannediyor. O havaya girmek. Bir oluruz yolunda çaldığı an bir anda tabii, o milli havaya girmiş olursun, kulüpler kenara çekiliyor yani.
3: Bir oluruz yolunda görünmeyen bir milli takım forması gibi.
1: Evet gerçekten.
3: Şarkı çaldığı anda biz üzerimizde olmasa da o kırmızı beyazlı formaya bürünüyoruz.
4: Güzel bir ifade. Şöyle bir şey var. Dünya starı bir Tarkan var ve dünya futbol şeyine gidiliyor. Yani hani o dolayısıyla orada dünyaya tanıtım açısından da doğru. İsmen de doğru Tarkan.
1: Doğru Tarkan.
4: İş de iyi ama zaten.
2: Teşekkür ederim.
3: Biz Tarkan'dan devam edelim.
2: Teşekkür ederim.
3: Herkese teşekkür ederim.
1: Peki halkımıza sorduk. Hep beraber izleyelim. Bakalım halkımız en çok hangisini beğendi? Tarkan'ı ananlar var mı? İzleyelim.
5: Birkaç iyi adam bence bayağı başarılı olmuş. Evet, kültürünü tam böyle o coşku ve heyecanı yansıtabildiğini düşünüyorum ve bayağı beğendim.
6: Rafet El Roman 2 oldu.
7: Bir ve Semih Cenk.
6: Bir ve Semih Cenk. Yani Rafet El Roman ve Semih Cenk senin favorilerin değil aynen mi?
7: Daha çok kulağa hoş geldiği için, şimdi Semih Cenk bildiğimiz için sürekli şarkıdan dinlediğimiz için hoş geliyor. Ve Refet Erroman dediğiniz gibi o da biraz yine kulağa hoş geliyor. Diğerlerini fazla dinlemediğim için kulağa biraz hoş gelmiyor. Yürü bu yol şeref yolumuz, dünya...
8: en sondakiyle ondan bir önceki mi değil, bir önceki.
6: Sinan Akçıl mı diyorsun?
8: Aynen.
6: Sinan Akçıl da senin için favorin miydi?
8: Aynen, benim favorim.
6: Neden oldu peki?
8: Daha yani milli halk, halkımıza daha çok uyuyor yani, daha ritim değil de böyle coşkulu yani, daha taraftarları ayağa kaldırabilecek şarkılar.
6: Bu biraz eski olmuş ama şey olarak eski değil, kötü anlamda eski değil. Böyle biraz daha marş gibi olmuş gerçekten yani. O yüzden beğendim onu. Güzel hissettiriyor. Sadece müzikal olarak bir de böyle kullanım olarak biraz eskide kalmış. Ama eski hissettiriyor, o yüzden kötü değil bence. Güzel, daha günümüze hitap eden bir şey bence. Aynı zamanda aynen yani şu anda da zaten günümüzde futbolla alakalı yapılan videolarda vesaire falan kullanılan şarkılar da hep günümüzden Mördan'ın falan da dahil olduğu şarkılar olduğu için bence okey gayet. O şekilde bence güzel yani Mördan'ınki. Ortada söz olarak güzel. Sadece bence sıkıntı şurada olmuş. Birazcık zorlama gibi olmuş. O duyguyu veremiyor yani bence. Yoksa lirikal olarak akışın akmamasıyla ve alakalı bir problem var bilmiyorum ama o kadar yani vurmuyor. Hani vursa vuracak ama bir şeyden dolayı olmuyor. Ne tarafa gideceğine şey yapamamış, karar verememiş gibi geldi bana. Şimdi bu konu hakkında yalan söylemeyeceğim. Ben Semih Cenk dinleyen bir insan değilim. Müziği de bana hitap etmiyor. Ama aralarında en çok beğendiğim Semih Cenk oldu. Çünkü ruhu çok iyi veriyor. Altyapı bir kere çok güzel. Zaten eski Türk ezgilerini falan da çok beğendim. Lirikal olarak da çok güzel. Vokal kullanımı olarak da çok güçlü ve çok karakterli bence. O yüzden ben beğendim gayet. Semih Cenk'in ki bence en iyisi olmuş. Dediğim gibi bana hitap etmemesine ve dinlemememe rağmen. Yani sevmiyorum müzikal olarak ama marş olarak bence bakılması gerekirse en iyisi Semih Cenk'in ki olmuş.
9: Zor ya. Zor biraz.
6: Doğru gözüküyor. Evet.
9: Olsun. Yani her türlü destekliyorum Türkiye'yi tabii ki de. Ama biraz zor.
8: Bence gruptan çıkacağız yani. Son 16'da da kura şansı da bence çeyrek finali görürüz diye düşünüyorum ama çeyrek final bence.
9: Allah hepsine başarılı devamını diliyorum. Başarılı ne diyebilirim ki?
6: Dünya Kupası'ndan beklentilerim var çünkü geçtiğimiz senelerde birkaç hayal kırıklığımız da var. Zaten direkt olarak Dünya Kupası'nın kendisiyle alakalı da birçok hayal kırıklığımız olduğu için bu seneki kadrodan da ben umutluyum. Bizim gibi genç ve çok hırslı oyuncularımız da var. O yüzden ben gayet umutluyum. Yani göreceğiz bakalım. Atarız adını göklere, göğsünü yere yere,
1: sırmayı zenginlere, Türkiye. Evet, halkımızın ya, görüşleri bu şekilde.
3: Ben uzun uzun konuşan genç kardeşimiz var ya, Ordinarius profesör, müzik yorumcusu ve spor yorumcusunu tebrik ediyorum.
0: Antrenör, teknik direktör, müzik eleştirmeni.
1: Fatih Hoca'nın vardı ya, voleybolu bilirsin, basketbolu bilirsin.
3: Sağ olsun,
1: katkı vermiş, sağ olsun. Emir Borazan kardeşimize de teşekkür ederim. Bu tarz Beşiktaş, Kadıköy, Bostancı öyle sahaya iniyor ve halkımızın görüşlerini alıyor. Dünya Kupası evet sona geldik bu arada.
0: 10 günden az
1: çok
0: kaldı.
1: Teşekkür ederiz. Dünya Kupası'na çok az kaldı. Çok heyecanlıyız. Çok uzun zaman sonra gitmenin heyecanı içindeyiz. Zaman makinesi bölümümüz var bizim. Burada hep bir olay alıyoruz. Bazen bir şarkı, bazen bir konser. Bazen geçmişi hatırlatan bir anı. Bu hafta özellikle Şant Aksu ile beraber baktık ve aklımıza bir şey geldi. Biliyor musun hocam sen?
0: Haberim var.
1: Tamam. Zaman makinesi kapağımız gelsin, peşine bağlayalım. Bakalım ne var. Çok duygulandıran bir an bence bütün Türkiye'yi. İzleyelim bakalım.
10: Atmaca Türk İş, sizi göremedik. Gösterecek misiniz kendinizi bize?
11: Çok yakında efendim. Çok yakında sağ kanalımızda olacağız. İki numaram sol kanalımızda olacak.
10: Okay, solda göreceğiz sizi. Tamam.
11: Bir numara sağ kanat, iki numara sol kanat olacak.
10: Okey, sağ olun.
11: İçerideki yolculara hitap etmek mümkün müdür? Kısa bir mesajımız var.
10: Konuşabilirsiniz.
11: Anlaşıldı. Bizler doğunun bekçileri Atmaca Kule olarak Hava Kuvvetleri personeli ve aileleri adına milli takım oyuncularını, teknik adamlarını ve idarecilerini gönülden tebrik ediyoruz. Bizlere yaşattığınız güzel duygular için sağ olun. Yuvanıza hoş geldiniz.
10: Efendim çok güzel, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandık. Size futbolcuların bir mesajı var. dünyanın saygı duyduğu bütün futbolcu kardeşlerimiz size saygı duyuyor ve sizi sevgiyle kucaklıyor. Atmaca sizinle beraber olmak bizi mutlu ediyor.
11: Teşekkür ederim. Sizleri görmek çok daha güzel.
10: Biz dünya üçüncülüğü alarak çok mutlu olduk ama önemli olan neye sahip olduğunuz değil, bizimle paylaştığımızdı.
11: Sağ olun efendim. Çok büyük başarılar imza attınız. Sizlerle gurur duyuyoruz.
10: Biz bu başarıyı sizinle paylaşıyoruz. Kendinizle paylaşıyoruz.
11: Teşekkürler. Kalpten teşekkürler.
10: Oh, görüşmek üzere. Sevgiler.
1: Evet, vallahi hakikaten çok... yani çok duygulandırıcı bir iş oldu.
3: Bir daha nesil olur mu?
1: İnşallah.
4: Olur. Ya. Çok güzel bir şey hatırlattınız ya. Çok hoş.
1: Tabii şimdi bir daha olursa hocam savunma sanayinde de o kadar güçlü hale geldi.
0: Vallahi ben size söyleyeyim. İHA'lar, SİHA'lar hepsini vallahi bayraktarlar.
3: Evet. İnşallah olsun da.
0: İnanılmaz işler olur vallahi
1: şimdi inşallah. Şimdi tabii hocanın çok kıymetli bir lafı. Ben Şenol Hoca'yı hakikaten çok severim. Bir öğretmen. Kiminle paylaştığınızdır önemli olan, neyi başardığınız değil, nerede olduğunuz çok değil diyor. Başarıyı aslında hep beraber sahiplenmek, bence Türkiye'de böyle bir şey çok ihtiyacı var. Bir yandan da o yüzden de istiyorum. Yani hem futbol dünyasında inanılmaz bir bölünme, böyle bir ayrışma, onun dışında sanatta var ve futbolda ya yani Dünya Kupası'nda gelecek bir böyle başarı hakikaten bize çok iyi gelecek diye
3: biz
1: düşünüyorum.
3: Biz bir olmayı yeri geldiği zaman çok iyi bilen bir milletiz bir kere. Yani hatırlayın Eurovision'u hepimiz izlerdik. O birincilikte oylama sırasında hepimiz heyecanlanırdık. Hakeza Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupalarında da öyle. Bir anda bir oluyoruz.
0: Afetlerde.
3: Neydi?
0: Afetlerde,
3: kötü zamanlarda da biz bir olmayı çok çok iyi biliyoruz. O yüzden bu Dünya Kupası bize bir ilaç olacak.
0: Ben o yüzden bir oluruz yolunda da.
3: O yüzden de bir oluruz
2: yolunda. Bir oluruz yolunda.
4: Slogan yani.
1: Siz nasıl hissettiniz? Gözleriniz doldu Seren Hanım. Çok pisli bir video oldu değil mi
4: VTR? Çok pisli. Bir de bir filmde vardı hatırlıyorum Naim Süleymanoğlu ile ilgili. Ben o şey hani vatan topraklarına hoş geldiniz var ya. Ay şu anda ağlarım
3: tabii,
4: ben.
3: Tabii,
4: o nasıl yetiştiysek ya. Değil o duygu gerçekten. Bende çok şey duruyor. O yüzden inşallah bu yazda bu başarıyı yaşarız. Ama yeri gelmişken şunu söyleyeyim ya, ben futbolu seviyormuşum. Bu ne güzel bir program ya.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Ben futbol konuşmayı da sevdim ya. Bayıldım.
1: İyi ki varsın. Geldiniz. Çok mutlu ettiniz bizi burada olduğunuz için. Biz çok keyif aldık.
4: Ben de öyle.
1: Yeni projenizde inşallah uğurlu geliriz diye ümit ediyoruz. Ki geliriz de genelde. Önümüzdeki sezon bir kez daha bekliyor oluruz. Geliriz. Hocam.
0: Benim de yeni çıkacak inşallah. Orkun'unla beraber onu kabul ederse
3: düet yaptık ama
0: direkt single'ımız bilginiz olsun. Yani davet ederseniz geliriz.
1: Tamam geliriz. Orkun'un çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Nasıl buldun bu arada, hazır yayındayken sorayım, kapattıktan sonra değil de.
0: Sonra köşede falan yazarsın bilgilerim abi yani.
1: Şöyle bir köşede bir övgü isteriz bu arada değil mi hocam?
3: Tabii.
1: Küçük böyle alt kısma falan. Geçen geldiğinde bunda farklar var. Oyunlar keyif verdi mi?
3: Bence verdi. Bence birazcık daha zorlayabilirsiniz konuklarınızı. Hiç sıkıntı değil. Yani buraya gelenler çünkü bir aile ortamına geliyormuş gibi geldikleri için... Dediğiniz her şeyi yapacak kıvamı getiriyorsun. O yüzden
1: önce
3: gayet başarılı bir format olmuş. Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Seneye nasipse sirke mirke içirelim o zaman.
1: Olur. Yani bilemeyen öyle bir şey olabilir.
4: Olabilir.
1: Doğru. Teşekkürler.
0: Biz hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
1: Başarılar diliyoruz. Yeni işinizde yine bekliyoruz her zaman. Kapımız açık diyelim. Değerli izleyenler, Seren Servi ve Orkun Ün bizlerle birlikteydi. Milli takımımıza da bu vesileyle tabii Dünya Kupası'nda bir kez daha başarılar dileyerek huzurlarınızdan ayrılalım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
6: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Caravan deşarjı sunar. Via Caravan.

0: Herkese merhabalar. Senin kanalın DreamTube TV ekranlarında başlayan program Deşarj. Hanımlar, beyler ve gençler, herkes hoş geldi ve sefalar getirdi. Her hafta popüler isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Dakikalar sonrasında Deşarj özel bahalı başlıyor olacak. Ekip arkadaşlarım hazır, biz de hazırız. Az önce Melis bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altında yorumlarda buluşuyoruz. X ve Instagram'da DreamTube TV ve Refik Seröz olarak bizi takip alabilirsiniz. Şimdi çok güzel şarkılar kazandırdı 90'lı yıllarda. O şarkılarla birçoğumuz büyüdü. Belki de genç kuşak o şarkılarla dijitalde şu anda yeni de keşfediyor olabilirler. Uzun uzun da detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız ama son dönemde de yapmış olduğu güzel çalışmasıyla da gerçekten 12'den vurdu diyebiliriz. Baha şu anda bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Refik, sen nasılsın?
0: Valla harikayız. Sizi görmek çok mutlu etti bizi.
1: Ben de çok mutlu oldum. Sizleri gördüm. Deşarj oldum arkadaşlar. Vallahi harikasınız ya.
0: Enerjinizle geldiniz bu arada buraya. Binaya girdiğiniz andan itibaren böyle güzel bir enerji saçtınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Biraz yorduk sizi. Radyodur, 90'lar futbol,
1: olsun
0: falan derken
1: olsun.
0: Böyle
1: keyifle yap, keyifle yapıyoruz.
0: Uzun zaman sonra bulmuşuz Baha'yı. Böyle bol bol program çekmek istedik yani.
1: Çalışalım.
0: Ekip olarak.
1: Benim için çok mutluyum.
0: Çok güzel bir proje var ama en son bir 7 yıl önce bir çalışmanız vardı. Sonrasında böyle bir nadasa mı çekildiniz? Böyle bir Baha bir sessizliğe büründü. Bu sessizlik ne oldu da Unuttum isimli şarkıyla tekrardan bozuldu? Tabii ki bir tarafta siz varsınız, bir tarafta da Tantaşçı var.
1: Evet,
0: onun
1: evet,
0: hikayesini evet. Dinlemek istiyorum. Evet. Tantaşçı'yla nasıl bir araya gelindi? Öncesinde tabii ki sanatçı arkadaşlarınız vardı mutlaka.
1: Tabii, tabii,
0: bu kadar
1: tabii.
0: Çok samimi miydiniz? Bu şarkı Tantaşçı'dan mı size geldi yoksa siz mi Tan'ın kapısını çaldınız şarkı diye?
1: İstersen Tan'la ilgili konudan başlayayım ben.
0: Aynen, öyle başlayalım.
1: Refik, Tan, biz Ankara'da yetişmiş müzisyenleriz. Hı hı. Tan da öyle. Geçmişten beri ben hep Ankara'da müzisyenlik yaparken, albüm öncesinde, orada aslında çok samimiyetimiz yoktu. Tabii Tan'ın da o zamanlar albümü falan yoktu. Onlar bizi çok iyi tanıyorlardı ama biz tabii...
0: Mekanda sahne alıyordum.
1: Mekanda sahne alıyordum o zamanlar. Sonra ben albüm yaptım. Biraz da onlardan jenerasyon olarak biraz daha büyüğüm. Sanki böyle Ankara'daki benim müzisyen kardeşlerimin bir önderi gibi gördüler beni. Yani Baha abi ilk çıktı. Benden sonra Kutsi, sevgili Kutsi, o da benim canımdır.
0: Selam, çok
1: Kutsi albüm yaptı sonra filan. Biz hep beraber çalışan müzisyenlerdik. Daha sonrasında Tan tabii hep beni takip etmiş. Yıllar içerisinde, hatta son bir araya geldiğimizde çok onur duydum. Yani abi dedi, biz seni örnek aldık. Yani senin duruşunu, senin sanata bakış açını, yani magazinsiz, sadece işine işine adapte olarak, yani insani kısmını, yani biz seni çok seviyoruz ve seni gerçekten hep bir şekilde bir tarafımızda tuttuk. Dolayısıyla yaptığımız işlere de bunları yansıttık dediler. Ya bu benim için hayattaki en büyük mutluluk olabilir. Hatta ben sana dedim ki, yok oğlum ben ne yaptım ki? Abi sen dedi, farkında olmadan yaptın dedi. Yani
0: izleyici şu an öyle söylüyor olabilir.
1: Çok
0: ama.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle onunla gurur duyuyorum. Yani ve bu tarz müzik yapan, başarıya ulaşmış bütün kardeşlerimle gurur duyuyorum. Çünkü hepiniz biliyorsunuz, bu zor bir camiadır. Yani insanların kendilerini çok doğal yansıtamadıkları, kendileri gibi olmadıkları bir camiadır. O yüzden zaman içerisinde bu birliktelik, zaten stüdyoda birlikte çok zamanımız geçti belli bir süre önce. Orada abi kardeş sarıldık böyle. Nasıl daha sonrasında abi bir şeyler yapalım dedi. Abim yapalım bir şeyler dedim. Aradan belli bir süre geçti. Zaman bu zamanmış Refik.
0: Harika. Klip izleteceğim çünkü o kliple ilgili de detayları konuşuyor olacağız.
1: Tamam, tabii ki.
0: Unuttum. Geçtiğimiz haftalarda siz müzikseverlerle buluştu biliyorsunuz. Harika. Bodrum'da kültür merkezinde çekilen bir video klipti. Çok sakin, çok sessiz. Yani bir tarafta Baha'nın o naif sesini, bir tarafta o Tan'ın o güçlü kaleminden çıkan o güzel şarkının notalarını öyle bize bir barındırmış ki bu ikili. O halde Unuttum'la sizi baş başa bırakıyoruz. Ardından burada olacağız. Detayları öğreneceğiz tabii ki de.

0: Bodrum havası aldık belki de kliple. Yani kültür merkezinin içini görmüş olduk ama o sıcaklık geldi. Yaz bir türlü gelmiyor ya. Gelsin istiyoruz artık o yaz. Bu şarkıyı nasıl etti Tantaşçı size? O siz da çok, istiyor çok, muydunuz ondan şarkı?
1: Çok ilginç tabii. Yani şöyle. Aslında benim niyetim Kutup'ta Yaz gibi Tan'la birlikte okumaktı. Yani hep artık benim... Bende çok önemli bir yeri var o şarkının.
0: Siz bunun için mi kapısını çaldınız Tantaş'ta?
1: Yok aslında diyaloglarımız öyle gelişmedi. Ha, öyle yani gelişmedi. Kutup'ta Yaz biz sohbetler sırasında ya abisi Kutup'ta Yaz gibi beraber okusak mı filan. Abi ne tatlı olur o benim dedi hayatımda benim hayalim dedi yani. Ne güzel olur bir araya gelsek. Aslında sohbetler böyle başladı. Sonra biz aslında yeni bir şarkı için bir araya gelecekken ben Bodrum'a gitmeden bir gün önce bütün ekip biz Bodrum'da buluştuk. Tan'ın çok güzel bir ekibi var. Evet, o sistemi kuruyor olsun. Zaten biliyorsun. Hem bahçeden akustiklerle ilgili hem diğer düet çalışmalarıyla ilgili. Ben Bodrum'a gitmeden gecesinde bana bir şarkı attı telefonla. Abi dedi ben bir şarkı yaptım. Sen gelmeden dedi. Yani böyle bir çok güzel bir enerji oldu dedi. Yani içimden geldi. Yazdım bir şeyler. Şarkıyı bir dinledim. Abi böyle bir şey yok. Yani inanılmaz bir, çok güzel, harika bir beste yapmış.
0: Çok iyi.
1: Ve sonra heyecanlandık tabii. Sabah direkt gittiğimiz zaman abi kardeş kafa kafaya verdik. Hemen gitarlarını çaldık. İşte okumalarını yaptık birkaç gün içerisinde. Sonra çok hoşumuza gitti. Hemen klibini de oradayken çektik.
0: Peki bu şarkıda size özel bir şarkı mı yaptı yoksa hani bir arada düet olsun diye mi çıkan bir şarkıydı bu? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Yani şöyle aslında düet olarak...
0: Ha, düet
1: aklımdan
0: olarak.
1: Geçmiş. Biz şimdi yıllardır hep özlem duyuyoruz ya beraber şarkı söyleyeceğiz.
0: Evet.
1: Yani o bizi düşünmüş aslında. Bu arada olmuş. Tabii geçmişten Tan'ın bir şarkısı daha vardı. Şu an mesajlar da çok inanılmaz. O hep aynı mesajları alıyorum.
0: YouTube'a girin. YouTube'da zaten yorumlarda Tantaşçı'nın evet. Fanı zaten onu öyle bir cımbızla çekmiş ki geçmiş dönemden bir şarkının devamı
1: sana bir şarkı
0: bu
1: daha
0: diye.
1: Yapacağım ve adı seni unuttum. Olacak, unuttum seni olacak gibi bir şarkı sözü vermiş Tan.
0: Olmuş ama manifestlemiş mi o zaman acaba o dönemde?
1: Yani çok enteresan. Yani aslında bu olanlar kesinlikle bak tevafuk denen bir şey inanır mısın bilmiyorum. Yani tesadüf artık insan hayatında çok fazla ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bizi bir şeyler bir araya getirdi. O şarkının o şekilde çıkması, bizim bir araya gelip bu şarkıyı seslendirmemiz. Yani ve ben şu anda TCTVL hemen Tantaşçı prodüktörlüğünden bahsedelim. Ben artık o firmadayım. Süper. Yani Tanlar'la birlikteyim. Bu arada Van RPM ailesi, sevgili Ahu.
0: Ahu'ya, İlayda'ya, tüm oradaki ekibe
1: evet,
0: ismini sayamadım.
1: Evet, bütün onun önderliğinde diyelim. Onur, bu arada sevgili Ecmel. Yani Refik'ten ayrı bahsetmek istiyorum. Yani o var ya o...
0: Şöyle söyleyelim o zaman. TCTVL'nin çok tatlı bir ekibi var. İşte Ecmel, Onur, Zeynep dediğimiz...
1: Evet, Zeynep'ten bahsedecektim.
0: Can arkadaşlarımız. Evet. O ekipte Tantaşçı'nın gerçekten melekleri gibiler.
1: Evet, evet.
0: O kadar
1: evet.
0: Güzel canla başla sarılıyorlar ki... Mesela sizin bu projeniz geldiğinde de çok heyecanlandılar ve... yılların eskitemediği bir sestir Baha.
1: Çok
0: böyle bir
1: ekipte ediyorum.
0: Yer almaları onu da çok onları şunu, da çok heyecanlandırdı.
1: Şunu çok iyi bilsinler ve bizi dinleyen, izleyen insanlar da çok iyi bilsinler. Ben sana çok ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Hem yıllar sonra bir araya geldiğimiz için hem de beni bu ekiple bir araya getirdiği için. Çünkü
0: kadar
1: o kadar tatlı çocuklar ki hepsi, o kadar güzel bir ekip ki ben şu anda eski heyecanıma döndüm, eski keyfime döndüm, eski enerjime döndüm. Yani mükemmel bir çalışma ortamı içerisindeyiz. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Onlar da sizi çok seviyor. Yakinen bir şahit olarak. Sağ olsun. Yani Baha diyorlar. Gözler böyle hemen açılıyor.
1: Sağ
0: ve
1: olsunlar.
0: Çok tatlı, çok,
1: çok teşekkür
0: ederim. Şekilde bahsediyorlar sizden.
1: Çok teşekkür
0: peki
1: ederim.
0: Peki hemen oradan bir cımbızlı bir şey çekmek istiyorum. Tekrardan hayata döndürdüler dediler ya ekip arkadaşlar.
1: Tabiri caizse yani. Evet.
0: Şimdi bir 7 yıllık ara vardı. Bir şeye küsmüşlük var mıydı Baha'da?
1: Yok yok yok Refikciğim öyle bir şey değil ya. Bu şunun gibi bir şey. Biz de hassas insanlarız. Yani bizi camiada benim mesela duruşum, benim tavrım, benim şu ana kadarki müzikal hayatım, background'umda beni bütün televizyoncular da çok iyi tanır. Bütün radyocu arkadaşlarım da çok iyi tanır. Bütün magazin camiası da çok iyi tanır. Ben hep belli bir sistemde, belli bir duruşta devam etmeye çalıştım. Yani insanlığın ve duyguların daha ön planda olduğu, çıkarların biraz da arka planda kaldığı, rol yapmaların, şunların bunlar olmadığı,
0: daha şeffafsınız yani, galiba.
1: Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sanatçı uzaydan falan gelmiş bir varlık değil. Kesinlikle. Sanatçı, ben kimin için sanat yapıyorum yani. O yüzden uzak kalmış gibi görünsem de aslında bu benim medyayla veya televizyonla olan ilişkimin belki biraz geri planda olmasıydı. Yoksa sahnelerimiz hep devam etti. Hiçbir şekilde bunda bir ara olmadı. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Aynı enerjide insanlarla bir araya geldiğin zaman belki bundan yoksundun. Yani çünkü
0: doğru
1: çalıştığım,
0: ekibi buldun galiba.
1: Çalıştığım insanlarla bu enerjiye çok giremedim ben. O yüzden herkesin kaygısı, herkesin derdi bir başkaydı.
0: Evet.
1: O insanlarla çok ortak frekans bulamadım. En son Deka Müzik'tir. Benim Aslan abiler, sevgili Ahmetler, onlarla biz bir çalışma ortamına girdik. Bu proje gündeme geldiği zaman da onlarla da konuştum. Aslan abicim dedim, ben bizim çocuklarla çalışacağım. Ne demek dediler, biz artık hepimiz bir aile oluruz. Hep beraber çalışırız. Yani doğru düzgün insanlarla çalışmak çok tatlı bir şey.
0: Ama
1: çok
0: güzel
1: keyifli
0: bir
1: şey.
0: Oldu. Evet. Size de böyle bir enerji, bir keyif, bir geldi hissediyoruz.
1: Gelmez olur mu canım? Tabii ki geldi.
0: Mesela ben ilk şarkıyı dinlediğimde şunu söyledim Tantaşçı ekibine. Yok Başka Hayalim, Tantaşçı'nın son dönemdeki kariyeri için çok önemli bir şarkı.
1: Evet,
0: çıktığı
1: kesinlikle.
0: Andan itibaren öyle bir sıçradı, yukarı çıktı ki şu an her yerde deli gibi
1: evet.
0: Tantaşçı'nın Yok Başka Hayalini dinliyoruz. Ve genç müzisyen arkadaşlar da onlar akustik yapmaya başladılar zaten.
1: Evet.
0: Şimdi onun bir tınısını falan aldım hani. Şarkı acaba o yöne doğru mu gidiyor? İkinci bir Yok Başka Hayalim mi geldi acaba?
1: Umarım öyle olur çünkü o şarkı çok özel bir şarkı.
0: Kesinlikle.
1: Yani benim nasıl Kutup'ta Yaz gibi benimle özdeşleştirdilerse Tan'ın tabii harika parçaları var. Bir yüz çok iti var ama mesela Yok Başka Hayalim'de de Tan'ın çok başka bir yüreği var. Yani o şarkı kim yorumlarsa yorumlasın bence o lezzet olmaz diye. Yani.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? O
0: kesinlikle.
1: Çok çok çok tatlı bir şey yani.
0: Şimdi o zaman biz bir hazırlanacağız arkadaşlar. Bugün Baha bize güzel gitarıyla böyle güzel böyle küçük küçük de akustikler yapıyor olacak. Kutup'ta Yaz gibi Baha'yı tanıdığımız bir şarkı. Onu özlediğimiz o sesinizle bir akustik olarak bir dinlemek istiyoruz önce.
1: Tabii seve seve.
0: Biz o zaman hazırlanıyoruz Muratçığım. Hemen geliyoruz o sizin çok sevdiğiniz, hala listelerinizde olan şarkıyla.

0: Teşekkürler.
1: DreamTürk TV ve Refik Sarıöz X Instagram'da yorumlarda buluşuyoruz arkadaşlar. Melis de zaten programdan küçük küçük kesitleri de sizlerle Instagram üzerinden paylaşıyor. Kutupta Yaz gibi herkesin aşık olduğu, o dönemlerde aşık olduğu şarkı diyebiliriz. Gençliğimi evet, hatırlıyorum o dönemlerde.
0: Özlem duyduğu, kesinlikle, kavuşma isteği yaratan çok özel bir şarkı.
1: Kesinlikle.
0: Yani, bu arada Aşkın Tuna'yı buradan...
1: Aşkın abi nasıl
0: aşkın
1: bir
0: sevgilerimizi göndermemiz lazım.
1: Anlamıyorum. Geçtiğimiz gün ben hiç tanışmıyordum kendisiyle.
0: Öyle mi?
1: Semih Cengin konserine gittim ve kuliste karşılaştım kendisiyle. O kadar cici, o kadar tatlı bir adammış
0: çok,
1: ki.
0: Çok, çok.
1: Benim ayıbım olsun. Bu zamana kadar niye kendisiyle tanışmadım?
0: Yok, o kısmet olmamıştır ya. Denk gelmemişsindir. Yani
1: çok bak, kaç yıl geçti üzerinden. Evet. Hala bu şarkı o kadar çok seviyor ki.
0: Tabii canım, tabii.
1: Hatta hiç bu zamana kadar coverlanmamıştı. Semih Cenk'in Karışık Kaset 2 albümünde
0: evet,
1: şarkı
0: dinledim.
1: Semih Cenk'ten coverlandı. Evet. Bir yorumunu almak istiyorum. Çünkü yepyeni bir kuşak ve farklı bir sample'la da gündeme getirdi Semih Cenk.
0: Ya Semih Cenk çok yetenekli bir defa. Çok yorumu çok kuvvetli. Bir de bütün bunların ötesinde sanatını zaten iyi yapıyor ama ben onda çok güzel bir enerji, ondan çok güzel bir enerji alıyorum. Duruşuyla falan böyle aslan gibi bir çocuk.
1: Sizin
0: ya.
1: Gibi o da çok naif ya. Mesela magazin
0: olmayan. Yani
1: yol
0: açık
1: olmayan,
0: olsun kardeşimin.
1: Gerçekten müziğiyle ilerleyen. Mesela ben şu anda bu sohbetten de şunu çıkartıyorum. Evet, Türkiye'de magazin çok önemli. Magazin evet. Yapılıyor, magazinlerde görülmesi gerekiyor. Ana akım dediğimiz evet. İşte televizyonlarda, gazetelerde mutlaka yer almak gerekiyor. Ama onun çizgisini siz zamanda çok iyi korudunuz ki buralara kadar geldiniz, yıpratılmadan buralara evet. Kadar geldiniz. Ve genç kuşaktaki bazı arkadaşlar da bunu uyguluyorlar. Demek ki az önce şunu düşündüm içimden. Magazin olmadan da bir baha olabiliyorsunuz ya.
0: Tabii ki canım, yani illa tabii ki belki biraz etkisi oluyor olabilir ama magazinde yani magazinin sunumu çok doğru şekilde değil.
1: Çünkü sizin zamanınızda magazin daha sert değil
0: çok
1: miydi?
0: Çok fenaydı abi? Yani şimdi bir magazinde bir haberin olması için şarkının çıkması bir haber değil. Yani.
1: Evet.
0: Anladın mı? Onu geçmişte evet. İzleyiciler bunu bilirler yani. Bu çok enteresan şeyler oluyordu. O yüzden ben çok sevmedim. Yani içinde de bulunmak istemedim açıkçası.
1: Böyle tatlı tatlı.
0: Doğal olmak lazım. Olduğun gibi olmak lazım. Yani hayatta neyin kaygısıyla yaşıyoruz? Yani bizi dinleyen insanlar gerçekten emin ol bizim gibi insanlar. Yani Baha'yı mesela ya çok iyi tanıyorlar ya tanımıyorlar. Ortası hiçbir zaman olmuyor bunun. Anladın mı? Belli yerlerde, belli şekillerde yani.
1: Bu dönemde de aynı şeyi düşünüyor musunuz peki?
0: Ya bunu tabii bu şarkıyla beraber şimdi çok farklı bir boyuta geçtik. Hı hı. Mesela tam dediğim gibi benim artık kardeşim canım onunla beraber şarkı söyleyip aslında keyifle yaptığımız bir işin iş gibi bir yerlere gidiyor olması da şu anda çok enteresan.
1: Değil mi?
0: Dinleyen inanılmaz bir şekilde yükseliyor yani şarkı. Ben çok keyifli yani.
1: Yorumlarda şuna da baktım. Tam Taşçı'nın çok güzel bir kitlesi vardır.
0: Evet, evet.
1: Fan demeyelim onlara da sevenleri diyelim.
0: Evet,
1: çünkü
0: evet.
1: İnanılmaz tatlı bir sevenleri var. Ve onlar öyle bir şarkıyı benimsemişler ki.
0: Evet,
1: siz
0: evet.
1: Teaser'ı paylaştığınızda normalde izleyicilere söylüyorum. Bir teaser çıktığında o teaser'ın bir anda 1 milyon olması çok zor.
0: Evet.
1: Çünkü
0: evet.
1: Klipten küçük bir Reels evet, kesersiniz evet. Ve onu Instagram'larında koyarsınız. Ama bu şarkı çıktıktan sonra mesela Onur'un o heyecanıyla Refik 300 bin oldu, 500 bin oldu, 1 milyon oldu falan.
0: Harika ya, harika yani.
1: Tanıtım teaser'ı falan 1 milyon dalga geçiyorsunuz falan. Demek ki bu şarkı geliyor alttan ama çok, ne geliyor belli değil.
0: Bu arada tabii tanın dinleyenleri, hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onlar da zaten bizim formatımızda insanlar. Bizimkiler de yani beni yıllardır artık 27 senedir hep hiç yalnız bırakmayan, onlar da tanı çok benimsediler. Zaten çok seviyorlardı
1: bu çok
0: ama.
1: Çok önemli. Senin evet, fanın, evet. Sevenlerin, seven evet. Diyelim onlar, fan demeyeyim evet. Kızıyor bazıları.
0: Evet.
1: Sizin sevenleriniz ve tanı
0: örtüştüler
1: sevenleriniz
0: yani.
1: Çok iyi örtüştü. Evet. Mesela evet. Geçen gün bir tane radyocu arkadaşım sizin Reels'ınızı paylaşmış. Normalde hiç ondan öyle bir şeyler beklemiyorum. Yani paylaşmıyor yani ya da ben denk gelmiyorum. Yani iki naif ses bu kadar güzel bir şarkıda buluşamaz falan. Yani demek ki bir noktaları artık gerçekten çok kısa süre içerisinde değinilmiş.
0: Evet.
1: Ve insanlara o duygu, o güzel şey geçmiş.
0: Refik, farkındaysan her şey sanal. Yani artık bir yapay zeka var. Eldenen enteresan kavramlar var müzik camiasında.
1: İşte bakın o yapay zekada evet şarkılar bunu, yapılıyor.
0: Bunu nasıl böyle bu duyguyu falan nasıl verecekler? Yani mümkün
1: i̇şte,
0: mü? Yani...
1: Hep bundan bahsediyorum ben evet. Programda. Evet, evet genç arkadaşlar belki onlardan takviyeler alabiliyorlar.
0: Ha, mutlaka.
1: Yine yani, Tan'a değiniyor olacağım. Evet. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili çok güzel böyle bir video paylaştı.
0: Evet.
1: Evet, bazen bir yerlerde biz bile televizyonculukta dokunabiliyoruz yapay zekada bir şeylere. Ama bunun tamamını onunla yaptırdığında duygu olmuyor. Mesela siz bunun tamamını yaptırsaydınız bu şarkı bu kadar duygulu bize geçer miydi ya da izleyiciye? Bence geçmezdi.
0: Yani kesinlikle, kesinlikle. Burada önemli olan, şimdi yapay zekada hata yok.
1: Hata yani
0: yok.
1: Hata.
0: Yani bir şarkı atıyorum dinlediğin bir eserde hata yok. O nefes sesi yok. Orada mekanik bir şey var. Ya. Adı üstünde sanal yani.
1: Evet.
0: Şimdi burada ufak tefek küçük detoneler bile insanlara yani bu lazım abi. İnsansın yani.
1: Tabii, makine değilsin ki. Oluyor insanlar.
0: Ama tabii ama hani barizinden bahsetmiyorum ama oradaki bir nefes alışverişin, o sırada gitarından küçücük bir melodin falan bunlar insan emeğiyle olmuş şeyler.
1: Kesinlikle.
0: Bu çok kıymetli yani.
1: Ben de aynı sizin kafadayım. Yani evet orada küçük küçük kullanmak gerekiyor ama tamamı oldu mu olmuyor.
0: Yok yok yok. Bu arada Aşkın Tırna'dan bahsetmişken rahmetli Halil Karaduman'ı da anmak lazım Kutup Beyaz Gibi ile ilgili.
1: Tamam.
0: Bestesi onundur çünkü. Zamanda...
1: Mekan cennet olsun.
0: Sanat Güneşimiz, Zeki Müren'in de okuduğu, Atilla Kaya'nın Atilla Kaya'ya dair bir parantez açmak lazım. Ben Atilla Kaya'dan dinlemiştim çünkü bu şarkıyı. Mekanları cennet olsun. Çok kıymetlilerdi. Bir de Refik şöyle bir enteresan bir durum var. Ya da benim hissettiğim, sizler de katılıyor musunuz bilmiyorum. Eski sesler orijinaldi. Yani bir Kibariye sesini, bir Orhan Gencebay sesini, bir Ferdi Saytur sesini. Ya bu seslerin hepsini ayırt edebilirsin bir Cengiz Coşkun. Yani bir insanların orijinal, özgün tarafları vardı sanatçıların falan. Bugün belki bizler onun devamını getirmeye çalışıyoruz. Tan keza öyledir. Bizim Hakan öyledir, Hakan Altun. Yani bir herkesin kendince bir tarzı, bir seni duydukları zaman hani bu baha diyebilmelisin.
1: Evet, veya
0: bu. Şimdi sesler o kadar birbirine yakın ki.
1: Yeni dönemde
0: yani,
1: değil mi?
0: Hepsi birbirine çok yakın. Aradan çok az sıyrılıyor bu sesler.
1: Resmen iç sesim gibi konuşuyor bu abi.
0: Ya çok yakın ama yani ben kimi dinleyeceğim abi? Ben duygu almak istiyorum. Yani bir de altyapıların hepsi sanki bunların mutlaka yapılıyor olması gerekiyormuş gibi. Davullar, bilmem neler, soundlar falan abi, bu böyle bir şey değil.
1: Rahatsız oluyor musunuz bundan?
0: Ya şöyle, aslında şarkısına göre tabii ki soundlu şarkılar falan var ama biz Selim abiyle çok güzel bir örnek vermek istiyorum aklıma gelmişken. Yıldız'ın Seni Seven Kalbim Sana Deli Oluyor Anlasana şarkısı, Çabuk Olalım Aşkım, o aslında düzenlemeyle falan yapılan bir işti. Yıldız, Selim abiyle o şekilde çalıştılar o şarkıyı. Sonradan bütün orkestrayı çıkardılar o şarkıyı. Sadece piyano ile Selim abi çaldı, Yıldız söyledi.
1: İşte.
0: Şarkının
1: bence çok önemli, biliyor musunuz?
0: Yani hissiyat, o duygu, solistin geçen duygusu. Tabii aranjman bir şarkıyı ya var ediyor ya da yok ediyor. Ya. Gibi çok düşünüyorum. Çok kıymetli yani, çok önemli yani.
1: Canım sevgilim desek, size diyelim, neyi hatırlatır?
0: Canım sevgilim, neler hatırlatır?
1: Kaç yıl önceye gidiyoruz?
0: Neler hatırlatır? 2001. 2001. Sinduma Müzik'ten o zaman çıkan ikinci albümümdeydi.
1: Çok o dönemde yaşayanlar vay be diyecek. Ben orada neleri yaşadım 2001 yılında. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar 2001 yılımızı?
0: O zaman 3 yaşındaydım.
1: Yönetmenime bakar mısın?
0: Yoktum. Bile.
1: Ama yönetmenime bakar mısın? Hayır.
0: Sonra istersen bu şarkının çok ilginç bir hikayesi var. İstersen dinleyelim, sonra anlatalım.
1: Şimdi biz yine bir hazırlanıyoruz. Murat'cığım söz sende. Hemen biz hazırlanıp geliyoruz. Canım sevgilimi, o özlediğimiz şarkıyı böyle bir canlı canlı dinleyelim.

0: Devam ediyoruz. Deşarj'da haftanın konuğu Baha. Yine böyle geçmişlere gittik.
1: Gittik
0: 2001
1: evet.
0: yılı. Murat ne kadar da hatırlamasa o dönem.
1: Ya Refik, bu şarkının var ya çok enteresan bir hikayesi var.
0: Sevgilim hikayeleri.
1: Canım sevgilimin evet. Yani biz o zaman Ankara'da bir mekanda çalışıyoruz. Sevgili Kutsi ile. O zaman iki gitar, yanımızda bir klavyemiz var.
0: Çok severim Kutsi abiyi, biliyor musun?
1: Kutsi candır.
0: Yani abim kadar çok severim, candır.
1: Evet, evet.
0: Benim
1: evet.
0: Radyoculuk döneminde beni çok destekleyen bir
1: çok kıymetli
0: solisti ve kalbi, yüreği inanılmaz güzel bir adamdır. Selam olsun.
1: Selamlar olsun buradan Kutsi'me. Neyse, program sahne alıyordu. O zaman daha geç çıkıyorduk ve çok sahnede kalıyorduk. Ya bir grup vardı. Bu grup bizim şarkılarımızı eşlik ediyor. O zaman tabii ki çok kendi şarkılarımızı çalmıyoruz, biliyorsunuz. Sahne ortamı.
0: Evet.
1: Program bitti. Bir kızcağız geldi. Dedi ki ya sizin sesiniz dedi. Ben bayıldım sizin sesinize falan. İlk defa geliyorlarmış o gün. Benim bir bestem var dedi. Sanki dedi hani siz çok güzel okurmuşsunuz gibi geldi bana falan dedi. Allah Allah falan dedik. Tanıştık neyse. Kutsi de o sırada yanımda. Bu dedi şarkıyı ben size dedi bir mırıldansam o zaman... Kayıt sistemi yok, bir şey yok. Hani telefon yok, bilmem ne yok. Yani 97'lerden bahsediyorum, 98'lerden bile. Vay merak ettim falan dedim. Arada o yürüdü arada. Bana canım sevgilimi kız söyledi. Allah Allah dedim ya bu nasıl şarkı ki? Bu dedim söz, hepsini ben yaptım dedi bu şarkı. Benim şarkım dedi. Allah Allah. Yani bu şarkı bende kaldı. Hep beynimde kaldı. Fakat hani albüm yok o zaman. Çalışıyorum. Ne zaman albüm yaparım onu bilmiyorum. Ama şarkı benim hafızamda kaldı Refik. Biz Kutup'ta Yaz gibi albümünü çıkardık. Aradan yıllar geçti işte. Biz 2 sene geçti. Kutup'ta Yaz gibi albümü çıktı. Boş Ver Üzülme albümü çıktı. Canım sevgilim hani ikinci albümde dediler ki ya şarkı çok güzel gitti Kutup'ta Yaz gibi. Bize iyi bir şarkı lazım. Aklımda hep var ya. Ya dedim Cengiz abi. Benim dedim hafızamda bir şarkı var. Yani bu şarkıyı dedim bir baksak mı buna filan. Bakalım dediler, stüdyoya girdik. Ben gitarla şarkıyı çaldım, söyledim. Dediler müthiş şarkı.
0: O kısa sürede ezberlediniz mi hemen şarkı?
1: Abi şarkı çok güzeldi ve ben iki defa helal zaten. Olsun. Abi biraz da müzik kulağı falan olduğu için. Sonra biz görüştük onlarla. Tekrar yeni şarkılar getirdiler bana. Yarın bir gün albüm yaparsanız falan diye ama canım sevgilim hep bir yerde kaldı. Diğer şarkılar öyle değildi. Ben onun şarkısı bestesi zannediyorum. Kızcağızın bestesi zannediyorum ya. Yani. Sonra biz albüm aşamasına geldik. Şarkının demosunu yaptık. Söz müzik kim yazacağız dediler. Abi kızı bulmamız lazım dedim şimdi. Hani onun dediği adı soyadı lazım. Kızı arıyoruz yok. Kız aradan 2 sene geçmiş. Ulaşamıyoruz filan. Ondan sonra var ya şey dedi ki Tolga. O zaman çalışan Sindoma'da bir dostumuz vardı. Abi dedi bu şarkı Selami Şahin'in dedi. Nasıl dedim
0: nasıl ya?
1: Selami Şahin bestesi bu dedi. Allah Allah. O zaman... Salim Dündar, yani Salim Baba'nın kaydını dinlettiler bana. Beni durduramazsın. Bayağı hareketli falan bir şarkı yani canım sevgilim.
0: İnanamıyorum.
1: Orijinali öyleymiş. Ben ne bileyim, bilmiyorum yani.
0: O zaman o dinleyiciniz şarkıdan etkilendi, böyle bir şarkı var
1: artık diye. Yani nasıl artık yorum yapmayayım
0: ama
1: ben de.
0: Ama dinleyiciye ulaşamadınız değil mi?
1: Yok, ulaşamadık. Onun şarkısı değilmiş zaten. Yani beni bir şarkı sahibi yaptı.
0: Çok iyi.
1: Sonradan hani kızıyı mı sevineyim mi bilemedim yani. Ulaşamadık da.
0: Çok iyi.
1: Buradan sevgiler olsun bizi izlerse.
0: Hadi yani düşünsenize.
1: Ondan sonra canım sevgilim biz o formatta okuduk. Selam harika. Abi dedi ki bunu nasıl böyle? Vallahi Selam abi böyle oldu dedim yani.
0: İnanamıyorum.
1: Ya Bilge Yüksel Dural sözleri de. Yani canım sevgilim öyle çıktı. Ve harika bir hikayesi oldu yani böylelikle.
0: O zaman dinleyiciye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yani Baha'nın gerçekten klasikleri haline sokmuş olduğunuz bir şarkı oldu canım.
1: Kazandırdı
0: sevgilim.
1: Bize. Teşekkür ederim.
0: Kesinlikle yani. Şimdi biraz daha böyle bir günümüze gelmek istiyorum. Şimdi Unuttum şarkısı Tantaşlı'yla çıktı ama evet. Arka planda siz çalışmaya devam ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Sürprizler evet. Olacak galiba. Nedir bu sürprizler? Bir Tantaşlı'nın galiba bir size yapmış olduğu sıfır bir şarkı daha var sanırım.
1: Evet, yeni bir şarkımız var. Onun da müjdesini verelim. Sanıyorum bir süre sonra, çok uzun bir zaman değil, şarkımızı hemen seslendireceğiz. Şimdi zaten altyapı çalışmalarına falan başladım ben. Ufak ufak aranjeleri yapılıyor. Sanıyorum çok kısa bir süre sonra dinleyiciyle buluşturacağız.
0: Tek başınıza okuyor
1: olacaksınız. Tek başıma okuyacağım onu, evet. Sonrasında bizim biraz önce bahsettiğimiz Bahçeden Akustiklerimiz yayınlanacak. Kutupta Yaz Gibi, Canım Sevgilim, Yalnızlığım ve Yok Başka Hayalim. Dört şarkımız.
0: Bu şarkıları kim seçti Bahçeli'nin akustik için?
1: Aslında Tan'la birlikte, Tan direkt söyledi zaten. Abi bunları yapalım. Seve seve dedim.
0: Onlar tabii ki...
1: Bu arada Tan tabii şarkılarım Kutupta Yaz Gibi sahnede okumuş, Aşk Acısını okumuş. Yok Başka Hayalim zaten artık. Onu da ben sahnede bir dönem okudum. Yani böyle bir keyifli bir araya geliş oldu bu şarkılarla.
0: Konserde sürprizler olur mu?
1: Umarım. Umarım olur.
0: Umarım.
1: Olur.
0: Umarım. Bu arada hemen hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta 22 ve 23'ünde İzmir'deydi Tan Taşçı. Büyük Stat konserinde. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo'da. Sonrasında bir Giresun olacak ve sonrasında İstanbul'da şu anda biletler artık bitme
1: tükenmiş durumdaymış. Evet,
0: gelmiş.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Böyle çok az bir kaldı sanırım böyle.
1: Evet.
0: Bayağı da konuşuluyor. İzmir'de Beşiktaş Stadyumu'nda 12-13 Haziran'da.
1: İstanbul'da.
0: İstanbul'da oluyor.
1: İstanbul'da,
0: olacak.
1: Beşiktaş,
0: o İstanbul konserinde evet. Belki bir sürpriz olabilir yani.
1: Bakalım
0: olabilir mi,
1: sürpriz.
0: Olmaz mı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum valla bakalım. Bir heyecanla bekliyoruz. Bu konserleri zaten Dream Türk'ün ve Radyo D'nin de sosyal medyasından takip edebilirsiniz. Ha bir de böyle küçük küçük de Radyo'da dinlerseniz eğer size bu konserlerle ilgili sürprizler oluyor. Bunun da detaylarını gün boyu Radyo'da dinleyin. Yayıncı arkadaşlarımız ne gibi sürprizler olduğunu konserle ilgili sizlere bildiriyor olacaklar. Şimdi sahnede yine eski şarkılara böyle değiniyorsunuz değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii canım.
0: Böyle sahnede senin repertuarın dışında okumaktan keyif aldığın şarkılar var mı böyle bir liste?
1: Tabii ki, tabii ki var.
0: Neler şöyle, sıralanıyor peki orada Bahan'ın ağzından?
1: Bu sana belki tuhaf gelebilir ama ben şimdiye kadar hiç şarkı sözü, defteri sahnede filan veya bir nota mota hiçbir şey kullanmadım. Ben gitar alıp çıkıyorum.
0: Hepsini ezberli biliyor musun?
1: Hepsi bende. Bende. Yani şu ana kadar
0: yani
1: hiç kullanmadım.
0: Diye bir...
1: Hiç olmadı daha şimdi.
0: Konuşamadım.
1: Hiç öyle bir şey olmadı. Yani 26-27 yıldır sahnede ben hiç defter falan kullanmadım yani. Bir şarkı sözü falan kullanmadım.
0: Bayağı çıkıyorsunuz öyle şarkı.
1: Valla bilmiyorum var hepsi de. Yani şarkıya girdiğim an devam edip gidiyor zaten. Yani.
0: Helal olsun.
1: Burada şunun da belki katkısı var. Albüm öncesi yaklaşık 11 yıldır ben sahnede çalıştım. Yani günü takip etmen gerekiyor. Bütün güncel şarkıları insanlarla paylaşmak durumundasın. Yani sahne derken belki şimdiki sahnelerim insanlara şöyle gelebilir. Romantik şarkılar söylüyor bana. Çok romantik bir akşam falan ama sahne başka bir şey.
0: Ters köşe yaptınız.
1: O şarkıların tabii olduğu gibi onun dışında insanlar eğlenmeye geliyorlar. Tabii ki yani bir şekilde orada bir eğlence ortamı da lazım. Yani repertuarda her şey zaten yani oynatıyoruz. Güldürüyoruz, duygulandırıyoruz, ne bileyim böyle.
0: Mesela izleyiciyi çok böyle şaşırttığınız bir ters köşe şarkı oldu mu sahnede söylediğiniz?
1: Ya bir gün mesela bir La Bamba okudu, söyledim. Hiç kimde nereden bekler La Bamba'yı ama onun da hikayesi çok enteresan.

0: Çok şarkı söylemiyordum o zaman. Ortam böyle öyle bir yere gitti ki bana dediler ki baba birkaç tane de sen, ben tabii o eski Ankara sahnesi tecrübesinden konuya bir dalınca en son La Bamba ile bitirdim yani oralara geldik. Yani.
1: Şimdi gençler şunu bilecektir. Şimdi tam Ankara çıkışlı Baha ama Ankara'dan böyle çok rockçılar çıkar aslında. Baktığımızda Zakkumlar oradan birçok böyle evet, başarılı evet. rock grupları veya evet. rock solistleri Ankara'dan çıkıyor.
0: Ankara müzisyenliği farklıdır.
1: Değil mi? Bir disiplini var galiba tabii, Ankara'da, tabii. müzisyen disiplini.
0: Şöyle, Ankara kendince bir şehirdir. Yani İstanbullu mesela Ankara'yı çok sevmez. Veya çok oraya gittiği zaman sıkılır mesela Ankara'da.
1: Ben seviyorum onu.
0: İşte Ankara'nın kendine has bir kültürü vardır. Yani onu biz baştan beri Ankara'da yaşadığımız için. Bir de ben İstanbul'a geldiğimden beri İstanbul'u eleştirmek anlamında falan değil. Bunu hepimiz biliyoruz. İstanbul çok karmaşık bir şehir. Hala ben buraya ait hissetmiyorum kendimi yani. Eski arkadaşlıklarım, eski dostluklarım, tabii ki burada çok güzel dostluklarım da var ama sanki yani Ankara daha başka gibi geliyor bana. Orada değer yargılarından, ne bileyim, bir de benim eski futbol hayatımdaki dostluklarım, ya bizde bir arkadaşlık vardı. Ve bunlar beklentili arkadaşlıklar değildi. Ben bu tarafını çok
1: daha
0: özlüyorum.
1: Daha düzenli bir şehir Ankara.
0: Yani insan Ankara'nın biraz daha böyle, daha ilgilidir. Biri zorda kaldığı zaman hemen insanlar ona orada sahiplenir. Bir esnaf kültürü vardır, bir kültür vardır Ankara'da
1: yani. Kesinlikle. Ben de bir dönem orada bir televizyonda çalıştım.
0: Onu çok iyi bilirsin yani. İstanbul'da maalesef herkes bu durumlardan şikayetçi olmadığından fakat kimse de bir şey yapamıyor maalesef.
1: Yol
0: yani.
1: Tariflerini çok seviyorum. Mesela bir yol tarifi sorduğunuzda dimdirek diyorlar. Ben ilk zamanlar bu ne falan diyordum ama.
0: Bir de biliyorsun Ankara'da 3G çıktığı zaman. Gargış kıyamet demişler. Öyle bir açılımı var bir de Ankara'nın.
1: O zaman şimdi ekran karşısında yine sizin o sesinizden, akustik performanslarınızdan özledi. Yine bir kuble dinleyeceğiz. Bizim hikayemizi dinliyoruz, biz hazırlanıyoruz, geliyoruz. Özlediğinizi biliyoruz. O tadı bir alalım. Bunların zaten devamı da Bağ'ın Instagram adresinden takip edip konserlerinde daha uzun versiyonlarını dinleyebilirsiniz.
2: Kanımda, canımda, dört yanımda senden başka hiç kimse olmasın. Bir gün dönsen

0: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam edecek. Via Karavan.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir biskrem versen.
5: Su gibisin, su gibisin, akıp giden.
6: Bir biskrem versen.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum Trivago'ya.

0: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Via Karavan'ın sunduğu Deşarj devam ediyor. Via Karavan.
2: Deşarj'da Baha Özel devam ediyor hanımlar, beyler ve gençler. Ekranlarını yeni açanları bir kez daha hatırlatmış olalım.
3: Deşarj olmaya devam ediyoruz.
2: Evet. Enerjiniz güzel geçiyor yani bu tarafa doğru.
3: Sen de öylesin.
2: Şimdi bir Baha'nın başlangıç yılı var ve yılı 2026. Aradan bir uzun zaman geçti. Şimdi ilk başta bu zaman arasında müzikte neler değişti Baha için? Mesela bir 7 yıl ara verdiniz. O 7 yıl aradan sonra döndüğünüzde ya evet şunlar bayağı değişmiş, benim zamanımda bu değildi, ne olmuş ya müziğe böyle dediğiniz böyle bir durumlar oldu mu?
3: Ya şöyle, aslında hep gündemi takip ettiğim için belli ölçülerde bu farkı çok fazla hissetmiyorsun. Yani ta ki işte yapay zekaya kadar. O başka bir boyut. Yani o çok başka bir şey. Şu anda yani belki dünyadaki en önemli buluşlardan biri bence. Yani müthiş bir şey yani. Orada çünkü müzikal durum artık başka bir yere gitti.
2: Evet, orada mesela gösteriyor. Ben de şu anda mesela şarkıcı olabilirim o yapay herkes zekalı yani. Ama şimdi sizin yaptığınız en önemli şey ne biliyor musunuz? Sahnede milyonlara seslenmek. İşte bunu...
3: İşte organik kısmından...
2: Evet, burada ayırt edebiliyor evet, aslında. Evet.
3: Yani şuraya geldi artık. Şimdi herhangi bir meslekten biri veya herhangi bir yaşta biri o programı indirip üzerine atıyorum kendi fotoğrafını koyup veya kendi videosunu koyup oradan işte herhangi bir veriyle istediği her şeyi 8 saniyede falan elde edebiliyor. Yani bu bu müthiş bir kolaylık ama doğru kullanırsan. Değil mi?
2: Evet.
3: Yani biz de şimdi aranjmanlarda şunda bunda çünkü bir şarkının düzenlemesi hemen hemen bizim en az bir 2-3 haftamız alır Refik. Hı hı. Onun çünkü hep canlı çalımları yapılması lazım. Gitar ayrı gelir çalar. Bu arada birçok dinleyicimiz şey bilmiyorlarmış mesela stüdyo kayıtlarındaki detayları. Yani bunlar hepsinin aynı anda çalınıyor mu veya nasıl oluyor bunları bilmedikleri için her enstrüman ayrı ayrı kayıtlar için gelirler.
2: Ama mesela 90'larda o daha çok
3: tabii,
2: vardı.
3: Tabii hücum kayıtlar vardı. Tabii.
2: O biraz daha böyle bir küçülmeye
3: tabii,
2: falan
3: tabii.
2: Gitti.
3: Zaman içerisinde o en azından dijital kayıtlara döndü ama Müslüm Babalar, Kibariyeler, Orhan Babalar falan onlar hep hücum kayıtlarmış. Stüdyo büyük stüdyoda herkes toplanır. Bir hata yaptığın zaman hop başa dön falan olurmuş.
2: Ay yani. Ne zormuş ya ama, o zamanlarda.
3: Ama kayıtları dinlediğin zamanki lezzeti.
2: Değil mi o kemanlar bile ayrı giriyor.
3: Hepsi ayrı ayrı
2: giriyor. Gitar bile ayrı giriyor yani.
3: Gerçek müzisyenler çalıyorlar abi adamlar. Çalıyorlar ya. Ne kadar güzel bir ruhmuş ya.
2: Kesinlikle.
3: Belki ondan dolayı geçmiş özlem var. Çünkü burada o lezzet yok.
2: Peki çok böyle yeni isimler çıkıyor ve çok da başarıları var bu dönemde. Biz de takdir ediyoruz.
3: Evet.
2: Senin takip ettiğin bir genç kuşaktaki isimler kimler?
3: Ya aslına bakarsan şu anda çok net isimler vermeyeyim. Çünkü ben isim verdiğim zaman ismini veremediğim arkadaşlar da şimdi alınırlar bana biliyorum.
2: Ne naif.
3: Hepsini sayamam şimdi de. Geçen gün bu arada Safiş Yolda bir program çektik.
2: YouTube'da
3: program çektik.
2: Canıma benim.
3: Ya Safiş var ya, Safiş'in nasıl güzel bir sesi var. Yani ben Safiş'in bir şarkı yapacağım. Zaten o gün de konuştuk. Nasıl ben Safiş'i çok beğendim. Yani tınısı, enerjisi. Yani Safiş gerçekten... Zaten Van RPM ekibinde çalışmalar yapıyor. Zaten güzel şarkıları var. Zaten kanalı var gidiyor ama Safiş'in çok güzel bir atak yapacağını düşünüyorum.
2: Evet, hemen hatırlatalım izleyicilere. Biliyorsunuz sosyal medya hayatımıza girdikten sonra bazı içerik üreten arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde içeriklerini üretiyorlar. Hem YouTube'a hem sosyal medya sayfalarına. Evet. Safiş aynı zamanda eğitimli bir arkadaşımız. Çok da severim kendisine.
3: Evet.
2: Selam olsun. Kendi başına da çıkarmış olduğu single'ları falan da var. Aslında arabada çekmiş olduğu şarkılarla çok fazla popüler olan ve sosyal medyası çığ gibi büyüyen bir arkadaşımız oldu. Hani izleyici şimdi kimdir bu diye merak etti
3: ederse. Evet, çok güzel bir ilgilendirdin.
2: Orada takip edebilirler ve çok da naif, çok da tatlı bir sesi
3: çok,
2: vardır.
3: Çok güzel bir sesi var. Yani
2: ve çok da güzel bir iş yapıyor, öğretmenlik yapıyor başımızın tacı.
3: Yol açık olsun. İnşallah güzel olacak. Güzel
2: olacak. Ona düet gelir mi o zaman?
3: Nasıl?
2: Ona düet mi gelir?
3: Bilemiyorum. Onu bilemiyorum ama ben onun için bir şarkı aslında. Yani Safiş'in okuyabileceği formatta. Yani ona nasıl tam bizle ilgili yaptığı bir şarkı. Belki Safiş'le ilgili mutlaka bir çalışma yapacağım. Severse tabii ki.
2: mutlaka severdi. Bir Bağ'ın bakarız. Kaleminden çıkan şarkı herkes okumak
3: umarım
2: ister.
3: Umarım inşallah.
2: Ters köşe yapmak ister misiniz? Yeni kuşakla böyle bir araya gelmek ister misiniz?
3: Şu anda zaten konuşulan şeyler var bununla ilgili. Onur'la konuşuyoruz sık sık. Sanırım güzel projeler gelecek. Yani onların ben şimdi net bilgisini vermeyeyim ama şu anda çok yoğun bir beyin trafiği var. Çok keyifli bir enerji yakaladık. Çalışacağız, mutlaka yaparız diye düşünüyorum.
2: Dinleyicinizin hiç böyle yanlış anladığını düşündüğünüz bir şarkı oldu mu kariyer hayatınızda?
3: Yani repertuar seçimini ben çok özenle yapıyorum. O konuda şu ana kadar öyle bir şeyle karşılaşmadım yani.
2: Ya da böyle ya bu şarkıyı neden ben albüme aldım? Neden çıkardın?
3: Tamam. O konuda tamam. Şimdi daha net oldu.
2: Yani ya ilk, çıkmasaydı bu şarkı dediğiniz bir şarkı.
3: İlk albümde bir şarkı vardı. Ya biz onu kulakları çınlasın. O zaman Bora Baha ikilisi olarak çalışıyoruz. Aha. Bir gece sahne bitti. Bilirsin herkes bitmesin denen bir sahneden sonra 10-15-20 kişi kıramadık da onları. Sahile indik. Hep beraber gitarımızla. Bütün herkes geldi filan. Orada Bora ve ben bir şarkı karaladık. Hani şarkı söylüyorsun ya, aha, abi işte şunu söyler misin, bunu... Bir an tıkandık.
2: Dost meclisinde olan bir ortam.
3: Aynen öyle, bir an tıkandık. Ne çalayım filan dedim. Bora dedi ki oradan, ne çalayım şimdi sana filan diye bir şarkı girdi. Bunca geçenden sonra falan filan.
2: Bir o şarkıya dönüşü demeyin.
3: Enteresan bir, yok şarkı yaptık işte onu sonra. Albümü aldık. Yani o keşke, bilmiyorum orada kalsaymış belki de bilmiyorum ama çok eğlenceli bir şarkı oldu. Biraz özel oldu ama.
2: Evet, o şarkıyla alakalı. Çıkan bir şarkı.
3: Sonra dinlediğim zaman çünkü tam da artık Baha belli bir noktaya getirince hani tarzı filan o şarkı biraz şey kaldı bize. Ama eğlenceli bir anı olarak da kaldı.
2: Yani. Kesinlikle güzel olmuştur ya. Evet. Senin kadar ekranlara getireceğiz. Yakın zamanda çıkarmış olduğumuz bir şarkıdır bu şarkı senin kadar. Hemen ardından yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyor olacağız arkadaşlar. X ve Instagram'da Dream Türk TV Refik Sarıöz olarak bizi takip alabilirsiniz. Fotoğrafın altında biz burada sohbet ederken siz de orada yorumlarda bir arada sohbet etme şansını yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yakın geçmişteyiz senin kadar.

0: Deşarj'da Baha Özel devam ediyor. Çok özlemişiz. Sohbet çok güzel gidiyor ama zamanın nasıl geçtiğini gerçekten anlamış
1: değilim. Vallahi ben de anlamadım. Çok keyifli seninle sohbet.
0: Evet, sohbet çok güzel ve çok keyifli oluyor. Müzik konuşmak çok keyifli oluyor.
1: Bence de.
0: Müziğin böyle detaylarına inmek ve müzik bilen biriyle konuşmak, bu daha bizi keyiflendiriyor ve mutlu ediyor.
1: Benim için de çok büyük keyif.
0: Biraz da böyle gider ayak yine bahsetmek istiyorum o çıkacağınız projelerden. Belki ekran karşısında yeni açmış, bize yeni katılmış olanlar vardır. Şimdi bu unuttuğum müzik izleyicisi, dinleyicisiyle buluştu ama...
1: Buluştu.
0: Bundan sonra
1: bir teklimiz var.
0: Bir tekli gelecek. Şarkı şu an hazır mı? Siz sadece okumalara mı giriyorsunuz? Ne
1: yine
0: oluyor?
1: Yine Tanıtaş imzası taşıyan bir şarkı.
0: Şarkının ismi belli mi?
1: Söyleyeyim mi?
0: Bize özel söyleyin ya.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Peki tempo ne?
1: O da bu tempo. O da slow bir şarkı.
0: Slow bir şarkı.
1: Slow denebilir.
0: Mid tempo diyelim o zaman.
1: Yani evet diyebiliriz fakat çok da hareketli bir format değil. Yani
0: Şarkıların mevsim var mı? Hemen onu da bir sorayım ya.
1: Nasıl?
0: Şarkıların mevsim var mı? Şimdi artık yaza giriş yapmak üzereyiz ya.
1: Evet.
0: Yazın ortasında müzik dinleyicisiyle buluşacak.
1: Bence öyle bir şey yok. Yani yaz aylarında hareketli şarkılar olur. Yok abi, öyle bir şey yok. Yani
0: duygu her zaman duygudur.
1: Kesinlikle. Yani herkes neşeli diye bir şey yok sonuçta yani. Hele böyle bir dönemde.
0: Benim arkadaşım buna şöyle cevap veriyor. Yani yazın insanlar aşık olmuyor mu ki slow şarkı dinlemesi? Daha çok yazın aşık oluyor insanlar.
1: Ya da yaz insanları insan değil diye.
0: Yani onun gibi bir şey yani. Merak ettim. Hayırlı olsun şarkının adı.
1: Evet. Evet, çok bir çok güzel bir şarkı. Geliyor. Bakalım, şimdi ufak ufak çıktı. Hatta gelirken stüdyo kaydını Selim abi atmıştı bana. Minik böyle bir...
0: Selim Çaldıran mı?
1: Selim Çaldıran. Selim abiyle süper. Yapıyoruz. Bir fikir verecek derecede şu anda şarkı. Bakalım.
0: Merak ettik o zaman. Siz de mutlaka merak etmişsinizdir. Çok yakın tarihte sizlerle buluşuyor olacak. Hemen akabinde de bir bahçeden akustik geliyor
1: evet,
0: olacak.
1: Akustik
0: onun
1: gelecek.
0: Da bir altını çizmek istiyoruz.
1: Evet, evet.
0: Kutupta yaz gibi var. Yok başka
1: hayalim
0: var.
1: Yok başka hayalim var. Yalnızlığım var. Bir de canım sevgilim.
0: Canım sevgilim.
1: Muhtemelen yani, bir tanesini yayınlayabiliriz ya da tamamımı onu tam emin değilim ama belki bir taneyle bir tadını başlayabiliriz.
0: Onlar ne yapar, ne eder? Onların hepsini
1: yayınlar.
0: Çeker.
1: Albüm olarak
0: çıkar. Ondan sonra onları yani o hafta olmasa bile her cuma tak tak tak tak tak tak onları verir. Onların böyle bir iş disiplini olan bir arkadaş
1: süper.
0: Çünkü.
1: Güzel.
0: Mutlaka o şarkıları böyle kliplendirerek mutlaka sunar yani.
1: Bakalım. Onur'u takip edeceğiz bu
0: yani,
1: konuda.
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
1: Ben teşekkür ederim Refik'ciğim ya. Çok çok keyifliydi. Dediğim gibi ekibimize buradan tekrar selamlar olsun. Teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Senin o güler yüzün. O güzel kalbin, her şey gönlüne göre olsun. Her şey gönlünüze göre olsun.
0: Çok teşekkürler. Baha özlemiştik ve şarkılarını bugün bize böyle küçük de olsa bir ağzımızı bir parmak bal çaldı. Akustik olarak size izletiyor olduk. Umarım ekran karşısında siz keyif almışsınızdır. Instagram sayfasından da zaten konserlerini takip edebilirsiniz. Uzun versiyonlarını orada dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Malum yaz kapı da geldi ve bol bol da konserlerde sizlerle buluşuyor olacak. Yönetmen koltuğunda Murat Karataş vardı. Ahmet'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Elif'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Aygen'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Çiçeği burnunda gelinimiz olarak kendisine kocaman mutluluklar da diliyoruz bu arada. Haftaya biz farklı bir popüler isimle tekrardan burada olacağız. Şimdilik Deşarj biter. Refik Sarı Özgüder. Hoşçakalın.

0: Via Karavan deşarjı sundu. Via Karavan.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
5: Bu da tamam.
6: Kolay gelsin.
7: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
10: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
11: Kazancım net, Sigortam.net.
12: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
2: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
3: Aslında biz onlara gidiyoruz.
5: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
11: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Hangi kredi?
6: Siz de hemen hangi krediyi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi?
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

gergin. Sen bana başlasın ol spiker tamam ama sus dingil. Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor abaküs bir bir. Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor bir ey baraküs kim. Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa sen hemen in aşağı bu nasıl müdafaa kalkayım. İkide bir günahlarla ya da sevaplarla yine bu.

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.

0: ararız çıkart şüphelerini.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.